Hürmetli radio dinleyiciler, Yarqın isim sayfamızda Ürümçi Foksalı'da poreklep içilgan gül, Gülistan Jovas Bek'ni tanıştırımız. Çüştenken Ürümçi Foksalı'ğı kırıp çıkılgan yolucuların ayıqı üzülmeydi. Bu voksal yolucu toşuş seyqinin yolucu toşuş modre növetçi xadimi Gülistan Jovas Bek adatikigi oxşaşla poiz kütüş üyi, voksal'ğı kırış çıkış eğisi, Belet seçiş sağlı qatarlıq rayonlarda uyaqtın buyaqı meñip, bən grupı xizmetini orınlaştırıp, yolucuların tasadibi əhvallarını bir tarap qıldı. Qayarda poiz saxlaymız? Bir yolucu yan telefonunu ilip, Gülistan'dan sordu. Bu yolucunun poizga çıkış uçurunu təfsili təşirgen denkin, Gülistan barmıqı bilen poiz kütüs sağlının bir burcikini körüstüp, külümsirap durup. O yerde poiz saxlan, poizning qo'zg'ilış vaqtini o'tkazmaslikka diqqat qiling. Beijing vaqti bo'yicha poizga chiqing. Beijing vaqti, dedi. Yo'lovchining savoliga javob berib bo'lgandan keyin, Guliston yana tashabbuskorlik bilan qarshi tarafga poizga kechikib qolishdan saqlanish uchun poizning qo'zg'ilış vaqtiga yaxshi qarashni eskartdi. Guliston bu yil 39 yoshga kirgan bo'lib, Tömür yol sistemisida xizmat qilayotganiga 19 yil bo'lay dedi. Köp yıllardan buyan, o yolucularını öz tıkkında körüp, külümsirap, her bir yolucuğa sabırçanlık bilen mulazmat kılıp, yolucularının gam endisini tügütüp, kıyıncılıkını halkılışıga yardan verdi. Köpçilik onu, Ürümçi Foksalı'da poreklap içilgan gül, dep ataştı. Bir kitim dal sabırge çıkışının yukarı pelli mezgeli bulup, Ürümçi Foksalı'da yolucular bir kadar köp idi. Gülistan odatdagiga o'xshashla bilet tekshirish yig'izida yo'lovchilarni tartibli yetaklab bilet selishtirib o'tatdi. Tuyuqsiz chiroydan oloqsodlik chiqib turadigan bir yo'lovchi oldirab tinab yugurib kelib uningga: "Yaxshimsiz, men jiddiy ish bilan sirtqa mong'an, lekin boya bilet tekshirtganda biletni xato ilib qo'yganligimni payqadim. Bugun mong'olmaydigan bo'ldim. Endi qanday qilaman?" dedi. Yolucunun nemi kılarını bilenmeyi kalan halını görüp, Gülistan kolu diki işini derhal koyup, yolucunun keyfiyatını tenişlandırgaş, poiz bileti uçurunu tepsiliyi teşirdi. O yolucunun kengi gününün okşaş bir poiz kıytiminin biletini sidi olganıqını. Ama bugünün bu poiz kıytiminin kaldıq biletinin sidilip olganıqını. Eğer vaxtıda hal kılınmısa, yolucunun sabırının təsirge uçuraydıqanıqını baygıdı. Gülistan derhal bilet seçiş közlük bilen alaqılışıp, şu günü biletini özgertişki boludugan başka növetçi poizinin bileti bari yokluğunu sordu. Şu günü yeni işip kalan poiz biletinin barlıqını bilgendinkin, o derhal yolucunu başlap bilet seçiş sağlığı berip biletini özgertti. Yolucular vaqt poiz qitimini xata görüp kalıdugan ahvalla pat-pat yüz berip durdu. Bu vaqtda biz özimizni yo'lovchilarning o'rniga qo'yib, amaliy masalalarni hal qilib, yo'lovchilarning hammasining o'ngishliq safarga chiqishini qo'lga keltiramiz, dedi Guliston. Yozlik ta'til mazkili bo'g'ishqa, Ürümçi Foksalida kundalik yo'lovchi 60 ming odam qaytimdan oshdi. Buning ichida chatallik yo'lovchilarmi asamas edi. Çatallik bir yolucu Gülistan'ın yeniği gelip, İngiliz tılıda katlıq orunduk biletini kandak kılıp, karvatlıq orun biletigi özgert gelip oluduğanlıqını sordu. Gülistan bilet uçurunu təşirgen denkin, bu çatallik yolucu oldurgan poizinin karvatlıq biletinin sitilip olganlıqını baykap, dərhal İngiliz tılıda karış tarafka təpsiliyi düşendirdi. Bugünkü günde Gülistan Ürümçi Foksalı'daki köptüllük xadımğa aylandı. Bırak, Әмділі қызметке қатнашқанда, чәтәлік yolucuларға қарта, о пікір алмаштырышты қиынлатты. Оқшағда мен ингіліс тілінде раван сөзлі әлмейттім. Шының білен, ингіліс тілі үгінішіне күчейтіш ойғы кәлдім, деді Гүлістан. Гүлістан қызметке алақтар дайым шылтылдыған ингіліс тілдеке жүмілеріні дәптәрге көчір өліп, қызмет арлықыда әр вақыт ятлады. Бір қысым чәтәлік yolucular İngiliz dilini pişik

bilmeydi. Şunun bilen o çetelik yolcularga tekhmi yakşı münazimat kılış üçün yine Rus dilini özlikeden ögünüşge başladı. Yolcu toşuş münazimat hadımı bulu sıptım bilen, yolcularının razı buluş dereyitsi hizmetimge berilgen en çoğun muayyeleştiriş. Bunun denkin her bir küçük kişini dağımlık yakış kılıp, her bir yolcuğa Çin kalbim bilen münazimat kılıp, köpçilikke aile illiklikini hes kıldırman dedi Gülistan.

Hurmatli radio tinglovchilari, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Patigul Mamat.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Etigenlik haberle programımızda ağlaşılanı karşı alınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 11. günü, Seyşembe. Dikkalla kalendarı boyunca 6. ayının 29. günü.
2: Avval, bu gidinki programımızın asası mezmullarını tanıştırınız.
1: 2026 yıllık Kalıptaşlık Longsi Şinjan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıksı muvaffakiyetlik ahırlaştı. Çin Şocan Erkin Tuniyaz hel kılgıç musabıkını köydü. Hem de çimpiyon ve işkinci bolgan komandalığa mükafat verdi.
2: İkin su çöllükünü ozuklandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldı namlık yürüştü haberden çöllükte ayatlık östüne kezildi diyen birinci kısmı.
1: Abdunum rayon istimal boyumlarının konusunu yenisiyle almıştırış siyasetini pahalı emelleştirdi. Aldınki 7 ayda ictimai istimal sonrasının 17 milyar 700 milyon yenge yetişiki türtkü boldu.
2: Aldınki 20 yılda Şinjan tömür yolda sırtkı toşuğan kömür miktarı buldurki şu mezgildekiden 8-20% köpeydi.
1: Ürümçi, Universal Bajdın Hali rayonu Şinjan boyunca tunci bütün kesip zencirdeki oyuncuk türünü kırgızdı.
2: Sıcıl damlaşkan yukarı temperaturlu kabarayı sebeplik, caylardaki tok bilen temirleş tarmakları köp kıl tedbirine ten kullanıp, tebelik rayonundaki tok şiltişinin bir kadar tekşi, mukum buluşuğu kapalı kıldı. Emdi, haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. 3 ayga yakın keskin musabakalışış arkalık 2026 yıllık Kalıptaşlık Longsi Şinjan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabakası 8. ayının 9. günü ahırkı meydan musabakı baskıçığa girdi. Şu günü keşte Birleşme Musabakının ahırlaşış murasimi ve çimpiyonluğunu talışış halkılıkç musabakası Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de ötküzüldü. Atınım Raylık Partiye Komitetinin şucisi Çin Şaucan, Atınım Raylık'ın reisi Erkin Tuniyaz faaliyetki katnışıp, musabıkının muvaffakiyetlik ahırlaşkalıkını tebrikledi. Hem de çimpiyon ve işkinci bolgan komandığa mükafat verdi. Atınım Raylık Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümret Obul, Atınım Raylık Siyasi Kengeç'in reisi Nurlan Ebil Mecin, Atınım Raylık Partiye Komitetinin muamın şucisi Bintuan'ın Cengviyi Hıcunyu faaliyetki katnaştı. Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de çırağla çaknap kaynam taşkılıkı doldu. Her millet top mestanlarının kızgınlığı yukarı bulup, el kılgıç musabıkının başlayışını tekazalık bilen kütti. Şinjan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkası bu yıl 5. ayda başlanan, her millet tenerkeçlerden teşkilengen 14 komanda cemi 56 meydan musabıkılaştı. 400 bin tamaşımın nek meydanda musabıkı gördü. Tordu körgelle 60 milyondan aştı. 8. ayının 8. günü Turpan komandası 2-0 netice bilen Altay komandasını yenip 3.likke erişti. 8. ayının 9. günü keşte Kaşgar komandası bilen İli komandasının hal kılgıç musabıkası bütkül birleşme musabıkadaki kızık noktaya aylandı. Serhil Edebiyat Sanat Körüküden keyin hal kılgıç musabıkı başlandı. 2 komandanın mahirleri ve reperla meydana girdi. Arkadan hemelen oranın turup Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin devlet şiirini ünlük etti. Saat 20.20'de reperinin puştek çelişi bilen çimpiyonlukta talışış musabıkası başlandı. İki taraf mahirlerinin ruhu kötürengi bulup musabıkaya tezlik girişti. Azimetle çimlik meydanda uçkandak yügürüp oran iliş, pas biriş, müdafiye, vartağı tepiş katarlık cihetleri pişkan teknikisi bilen yakşın maslaşıp netçi nöbet öz ara hücum kıldı. Her kıtımlık bütün güç bilen atılmış kişilerin yürek tarını çekti. Her kıtımlık çakallık bilen muhasırını bösüp ötüş kişilerini ayacalandırdı. Tamaşı bulanın kızgın medet sadası bütkül meydanı lerzigi keltürüp musabıkı meydanı kaynak hissiyatı toldu. 104 minut keskin musabıkılışış arkalık Kaşgar komandası 1-0 netice bilen İli komandasını yenip bu nöbetlik Şinjan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkası'nın çimpiyonluğunu kolga keltirdi. جوشقون موزیکی سادسی ایچیده چن شاوجیانگ ارکین تونیاز خه جونگیو برینچی ایکینچی اوچینچیلیکی ایریشکن کوماندا وکیللرگه مکافات لونگسی میدال قاتارلیقلارنی تارقاتدی همده مکافاتقا ایریشکن کوماندالار بیلن سورتگه چوشدی نخ میداندا تۆت Milletler İttifaklığı Terakkiyatı Vekiller Komandası'na Levhe Taktisi, Münevver Ripper, Münevver Terinir, Münevver Varada, Münevver Top Kirgizgücü'ye Şerep Kuvahtnamesi ve Mukapat Longsi tarıkıtıldı. Bu nöbetlik musabıka Şincan'ın Tuncu nöbetlik Atılım Rayın Dericilik Dericilin Taşkırı Futbol Birleşme musabıkası. Şincan'ın amivi tenterbiye musabıksı arkalık umumi halk beden çenik turuşunu ilgiri sürüş, tenterbiye küçlük rayonu kuruluşu türtke buluştaki muhim usulü. Şundakla her millet amısının arılışı, almaş turuşu, yuğuruluşunu ilgiri sürüş, Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiki muhim tedbiri. Musabıkı başlangandı mıyan her millet tenherkeçile, terinirle Cunhua tenterbiye royunu evc aldırıp, musabıkı ceryanı da teknika, tecrübe almaştırıp, birlikte can tikip erişti. Hizmetçi hadımla bir niyette hemkarlaşıp, köngül koyup kapaletlendirdi. Futbol mestanınları musabıkını kızgınlık bilen köydü. Köpçülük Şincan amivi tenterbiye faaliyetinin salapiti ve sihri küçünü ortak namayan kılıp, Şincan'daki her millet amısı ittifak, inak bulgan, kalıp taş bulup, cesaret bilen ilgirleydiğin yakşı keyfiyatını ortak berpa kılıp, kalıp taşlık longsinin ibaret bu baş temini canlık izahlap, her millet amısının birlikte ittifaklaşıp güreş kılıp, ortak gülünü terakki kılgalıkını tenterbiye faaliyeti arkalık canlık ifadeledi. Wang Jianxin, Qadin Kabin, Wang Lin, Li Gang, Kaysar Qiyum, Liu Jianmin bir kısım peşkadem yoldaşlar, Atunum rayon ve Bingtuan'ın münasifetlik orulları, ada kadar vilayet, oblast, şehirlerinin mesulleri, münasifetlik cemiyet, kollab yardım bergen sodigerler, vekiller katarlıkla faaliyetki katlaştı.
2: Stansımız muhbiri Li Yang haber kıladım. 80 ayının 93 günü keş ötküzülgen 2026 yıllık kalıptaşlık lonkısı Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birleşme Musabıqısının çempionluğunu talışış musabıqısında Qashqar komandası 1-0 netice bilen İli komandasını yenip bu nöbetlik Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birleşme Musabıqısının çempionluğunu kolu keltirdi. Musabıqa meydanda iki tərəf mahirlərinin pişqan top maharəti və ittifaqlaşıb cəsurani erişiş ruhi nəx meydandakı tamaşaçıların qızğın alqışığa erişdi. Bu jarayonda Şincan futbol hərəkətinin coşqun hayati gücü namayan qılınıb qalmay, hər millət ammasının bir niyyətdə cəsarət bilan ilgirləşdik, yaxşı qiyafəti namayan qılındı. Musabıqa başlanışı bilan iki tərəf yuqarı sıcıllıqda hücumğa ötken bolsunmu, başdan axır top kirgizəlmədi. Alınqı yerim meydanda 0-0 netice bilen tanışıp kaldı. Keyinki yerim meydan musabıqı oynanıp 71 minut bolganda Qashqar komandasının 27-ci numarlıq mahiri İlyas Mehmet Yusuf çeklengen rayonu bösüp kirdi. Müdafiyeçi mahirinin kolu topu tegip getip musabıqı haydisi xilaplı kılgallıqdan reper noxt top tepişke hüküm kaldı. 10-cü nomorluq mahir Alımcan Abdıqini caza topunu vartağı kırgızıp, Qashqar komandasını 1-0 netice bilen üstünlük yegi kıldı. Arkadan Qashqar komandası ili komandasının

0: tekshirildi. Mesele görünüşü gevdilendirilip, yolçuk astayıl tekshirilip, kemtüklük toluqlanıp, hizmet seviyesini omum gözlük östürüş oturgu koyuldu. Yığında bunu onlar görsteldi. İşkini tikleştiğin hal kılığış ahmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini qoğdaşını qat'i işkajırıp, Partiya Merkezi Komiteti, Gauyan'nın tədbir oğrulaştırmasını çoğunkur ızcıllaştırıp, Abdonim Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümetinin hizmet təlbi boyca, işkide küşlük rayon kuruluşu nişanıgı çınqadılıp, rastcıl, əməliyetcıl buluşta, həqiqi tutup, əməli işleşti çıntırıp, Merkezin bahalışta qaytmi inkas kılınğan məsiyelilerini tüzdüşini, mıx qiqş roh yiyiblən çın tutup, Abdonim rayonunun süpət, yemeklik bir xətərliki və bilinmilik hukuki xizmetinin süpətini əqiqi östürüş, ünümünü aşırış. Nişanlıq tüzəşini çın tutup, kesəllik oğuçqi mənbəsini çoğunqır qizib, tizimlik boycu başqırışda, tizimlikdən öçürüş şəkildə tüzdüşü çın durup, barlıq məsillərini üzül kesil tüzəş, qayt görülməsliklə əqiqi kapalətli qılış. Birini köpki tətbiqlaşdı çıntırıp, özünü təkşürüşünü omum gözlük kanat yedirip, özgeci yarqın noxtlarını çoğunqır qeyzip, əvzəllikini yanımı cari qaldırıp, aciz türlərini küşeytip, kəmtüklükini toluqlap, xizmet süptini puxtu östürüş, ünümünü aşırış gerek. Yığında bunu onlar təkidləndi. Mərkəzin süpət nazarəçilikini aşkış qılıp, işki talışış şəklədiki rəqabət gəvdilik bolğan sahə, cəmiyyət köğün bölbatqan və ammanın inkası küşlük bolğan noxtlıq sahədə süpət nazarəçiliki boycu arılab təkşürüş, mənbəsini sürüşdürüb tüzəs salmıqını zor aytış. Dehqancılıq, çarbıçılıqnın süpətini özdürüş, yasımıçılıqnın süpətini özgərdiş, mülazımıçılıqnın süpətini özdürüş, ünümünü aşırış. Qurulu süpətini östürüşdən ibarət, töyütçün məxsus sərkətini çoğunqur yolu qoyub, süpət ulu əslə qurulışını yanımı küşəyidiş. Özgeci yezilik məsulatı, yeng energiya, yeng materyal, çıqrahılqan rəqəmlik ixtisat qatarlıq sahalarını noxtılıq çördəb, yuqır qımmətlik patent, coğrafiyelik bəlgə, danlıq tavar markasını caylaşdırıb, süni əqil qoşluğun əriktini yolu qoyuşqı birləşdirib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərinin tərəqiyyatını ilgir sürdüğən bilimlik hukuki təminatını zor etdiş. Bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qılbatqan dövlətlər bilən bilinmilik hukuki cəhətki almaşdırış, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, Şincanın əvzəl məhsulatı və özgücü markasını dövlət dərvasının çıxırış köküş qoşuş. Yeməklik bir xətərlikini bütün zəncirlik, yepqalqılıq nazarət qılış, başqırış, tüzəs sistemisi bərpa qılıb, alayda təmirlindiğin haraq işləb çıxırış, setiş qatarlı qanun nizamı xilab qılmışlarına qatdıq zərbi veriş. Su məhsulatlarını bütün zəncirlik bir-bir təkşürüş tərtibki silişini sıcıl çoğunqurlaşdırıb, toru yemək kişmək ticareti, yezilik məhsulatları bazırı, məktəb aşqansısı qatarlıq noxtlıq sahələrini məxsus tüzəşini daimlik qanat yaydırıb, amma nazarət qılış, amavi pikir nazarətçiliki yolunu raballaşdırıb, amının yeməklik bir xətərlikini qəb'i qoğdaş gerek. Yığında bunu onlar təkidləndi. Alaqlar orla məsuliyyətini çıngıtıb, zidcəm qarlışıb, birikmi küş şəkilləndirişi. Məmləkət boyucu süpət eyi, yeməklik bir xətərliki təşviqat təbdiliki, bilimlilik hukuki təşviqat təbdiliki qatarlıq pahaliyyətlərini yaxşı təşkilləb qanat yaydırıb, istroluq təşviqilib, əmmə adım süpətki əhmiyyət beridigən, yeməklik bir xətərlikini qoğdaydıqan, icadiyyət görmət qılıdıqan qoyuq kəyfiyyat yarışı kerek. Julie Fenn yığınğa qatnaşdı.
1: Taklamakan Qumliqının janubi girvekidagi Chiran noyasi tavasida sozilib yotgan jangovar o'stig'ining uzunligi 86.3 km. Yerim asrdan ko'proq vaqtni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, o'stang suyi yanada o'rkashlab oqib, 10 ming moliq munbat etizni oziqlantirib kelmoqda. Jangovar o'stig'ining tarixi Chira xalqining yurt makonini qo'g'dashdagi kurash tarixi. Chira nayasida qumboran ko'p chiqadigan suv kamchil bo'lg'achqa bu noya noya bozorini 3 qitim ko'chirishga majbur bo'lgan. Chira xalqi taqdirini o'zgartirish uchun 1960 yili qumliqqa yuzilib, o'stan qezib suv boshladi. 3 avlod kishi to'g'ri 30 yil sarf qilib bu suv boshlash o'stig'ini yasab, yurt makoniga hayotlik eqin suvi boshlab keldi. Bugungi kunda Chira nayasida jangovar o'stig'ining hikoyasi yanada bayon qilinmoqda. Öz küçüge taynıp iş görüş, japa muşakatke çıdap köreş kılış, iştipaklaşıp hemkarlaşış, naçar şaraitki can ilan kılıştak cengi var östüge rohimu, yanına evlatma evlat çıra halkını iş kılıp netice yaratıp, yurt makanını güllendirişke rıbetlendirmekte. Emdi istansımız muhbirleri Gavman Huy, Hamid Abdurrahim, Tanış Öçen, Gülbahar Tursun yazgan, Ekin su çöllükünü ozuklandırdı. Üç evlat bir niyette bostallık berpa kıldı namlık yürüyüşlük haberinin çöllükte hayatlık östüne kezildi degen birinci kısmını anlatımız. Çıra nahiyesindeki cengivar östüne hatırı sarıyığı kirgen de aldı bilen gayet zor kapartma heykel közge alaydı çelikidu. Ketmen, karnitak hatarlık saymalı kişige tarihi eslimelerini esildidu. Bilep, kırkı bitilgen coddu. Şorulup ketken ketmen, ilgilgen gürcek, sunup ketken taş, yağaçtın ibaret, kum burallık mezgilini baştın keçirgen bu konu buyumla, körgezmi zalığı koyulgan bulup, 60 neçi yıl ilgiriki çöllükte östen kazgan capalık yıllarını namayen kılıp durudu. Aynı yılı cengivar östüğü liniyesini tekşürüp ölçeşki katlaşkan metrosu Yakup bu yıl 78 yaşa girdi. O, konu tipteki ölçeş esvabı aldı da toktap uzakça zensilip karadı. O, keçi kündüz küreş kılgan aşu eslemelerinin köz aldı da hazırgıcı namayen bolu dağılıkını bildirip bulmak dedi. Östen keziş, şeğil taskaş, taş toşuştun ibaret hemi işini kılıp baktım. Aynı çağda şarait naçar bolgaçka yotkan körpemini yüdüp, üç keçi kündüz meyip andın birinci tosmağı kelgen edim. Çıra nayesi de yıllık otturçı parığı ayrılış miktarı yıllık otturçı hölyeğin miktarının 80 neçe hessizliği doğru geliyordu. İntayın çoğun parıklık bulgan kelimat parkı, kurgakçılık, kumburanını bu tıpraktan daimlik haletine aylandırıp koygan. Köçmü kumla bostallıklarını yıldın yılgı korutup, etizlerini kömüvetken bulup, kumburan kentlerini üzüksüz çekinişki mecbur kılgan. Her ile et yazılın ahiri, yazılın başlarındaki dikkançılık ziraatları, soğu ihtiyaclık boludugan açkuşluk mezgilde, tabelik işçideki derya kenide, ekin üzül kesil üzülüp kalsa, yaz peslideki kelkün mezgili yetip gelgende, koyulun tegedeki karmuzla tez eğirip, hedep kelkün kiletti. Konu derya kini gayet zor su miktarını kötürelmey, kelkün teşip itizlarını veyran kılıvet geçke, buhralanın bir yıllık cephalık əcri bekarğı kitetti. Çıra nayelik partiya komiteti Adem ve çarvılanın işçidigan suyu ve suğuruş işini teltöküs helkilip, ölçülük afetini tügütüp, su baylıqının muvafıq paydalanış üçün keskin kararı geldi. Hem de süni su başlaş östüğü yasaş türünü turguzup, məxsus kuruluş komandalık iştabı kurup, bütün nayenin küçünü işgı selip, kuruluş başlaşını bekitti. 1960 yılı 3. ayda bütün nayedeki amının yaşaş ümidi yüklengen cengivar östüne de resmi iş başlandı. Yani Nur Yezisi'nin rayon halkıgan Adem küçü bilen su başlaş östüne çepelip kelkün tarkaklaştırılıp tüzlenlik suğuruş rayonu toluklandı. Koylon teri etkideki çöl cezire ismi cismiga layık hayatlık çeklengen rayon idi. Kuruluş liniyası boyuğa Adem ayak basmağan bulup kumburan köp çıkarttı. Çoğun tipteki maşinala transport optomobilleri yok idi. Mükemmel bulgan su rayı materyali, ölçemleşken kuruluş çirtiyojidin söz aşkılı bulmaydı. Barlık kuruluşta pütülley Adem küçüge taynıp algı sılcıtışkı doğru giletti. Bunun bilen 1200'den artık her millet amma özleri cabduk elip, yotkan körpe ozuk tülükünü yüdüp, kuruluş nek meydanı piyade berip, 30 yılgı sozulgan çöllükte su tezgilleş boyca ötkelge hücum kılıç cengini başladı. 84 yaşlık Eziz Kuştümür 1965 yılı Gürcek'ni götürüp cengivar östümünü keziş koşunuğu katnışıp, şu işliğin içe 10 yıl işledi. O əsləb mundaq dedi. Aynı çağda hər günü tan yorumastırla iş başlaydıq. Kəştə aynı yurdun paydalanıb davamlıq işləydıq. Xorsuqımız azsa quruqdan yeydıq. Usuqanda lay köl suyu işlətdıq. Östəğinin yan tərəfindən hər 2 metrdə birdən uzun pələmpəyk olab, şotunu boylab 30 metr çoğunqırlıqı çüşüb, Gürcek bilen bir gürcek, bir gürcekten taş kovalıp, andın pelen peyden çıkıp taşlarını yötkep çıkarttık. Өстан ясығанда су қалмағашқа тосмы сүйі. Қышта су мұз тұтқанда мұз парчысын парчылап, қазанды қайнытып ішеттіқ. Жәңгі бар өстіғының муапызет янтолықы вә өстан астыға жәнөбі шынжан қаслықы

0: ige quruq şeğildi qopuruş hünər sənəti qollanılıb 588 min kubmetr taş işiltilib qopuruldu. Maşini yox yıllarda bu taşların diqqilla bütünlə çöl cəzirdin bir parça bir parçadan elib qaytıp əkilib toşidi. Çıra Nayelik Suçılık İdarisi Su Mənbəsi Başkuruş Ponkitinin sabıq başlığı Ömercan Haşim Cengivar Östüğü boyudu tuğulgan. Onun dadısı Haşim Razidin Cengivar Östüğü'nün yasaşının bütün ceryanığı katlaşkan. Her yılı kışlık, yazlık tətildə Ömercan Haşim ailesidik iləbilən billə kuruluş orduğu berib, dadısını yoklap kuruluşçılanın kum boranğa kış yazgı karamay, keçik hündüz kuruluş kılıçdiki çığın turğallıqı və Japan müşaqtige öz gözü bilən guvah boldu. O mundaq dedi, tosmini çoğun taşlı koporuş gerek idi. Bu mu Adem küçü bilən tartılatdı. Bu taşını kötürüş təs bolğaçqa ula yüdüb bağatdı. Taş Adem bedeninin neç kat terisini sürkep çürüb itetdi. Ula her günü ketmen görcek coto bilən kolaydı. Mən olanın kolunu öz gözüm ilə görgən. Ən aldıda terisi soyulub, həmmisi qadaq bulub getətdi. Siz onun kolunu tutsanız, xuddi yağaç tutqanda qatlıq his qılısız. Eriq qayərdə yasalsa, ola şu yerdə turaddi. Hava yaxşı çağlada ola sırtı qodandı. Qalğan çağlada gəmi qolab, gəmigi kırvaladdi. Çıran nayesi cengivar östüğünü yasaş üçün ilgiri kiyin 11 qetimlik çoğun halkılıkuç can təşkil edi. En köp bolğanda bir qetimde 12 min kişini östüğün kepişki səpərvar kıldı. Kuruluş yarayanında cemi 64 kişi östüğün yasaş iş orunda kurban boldu. 1990 yılı 5. ayda 30 yıl sərb kılış arqılıq, Cənubda Nur Yeysi'den başlanıp Şimalda Damuku Yeysi'ce sozulgan umumi uzunluğu 86,3 kilometre kilidgan bu cengi var östüğü ahire yasılıp boldu. 1990 yılı 9. ayının 7. günü, yani cengivar östüğüge resmi su başlanan günü Pütkül Çıra Nayesi kaynam taşkılıkı çümdi. Süp süzük kar suyunun östüğünü boylap örkeşlep ikavat kalıqını görüp kişilerin gözleri kuşallık yaşlarına tolup toxtamay tentene kılıçdı. Ömercan Haşim dadısı bilen birlikte bu tarihi petki guvah boldu. Umunda dedi. Eyni çağda cengivar östüğüge su yetküzülgende menle emez. Cengivar östüğün kuruluşuğu katlaşan bağırlık mesulü rehberle, teknik kadrla ve dikkan çarıvçılarını öz işçiye algan hemmeyle intayın huşal bolduk, intayın hayacallanlık. Şu günü ben ulanın soğuk sekrep düşüp, birbirine su içip andın, iki kolu bilen su elip içip, usul oynağalıkını öz gözüm bilen görgen. Bu menzere huddi bayram ötküzgende ya ki çoğun tipki toy murasımlarına katlaşkandı ki tuyguğu okşa etti.
1: Stansımız haberi. Boya kirgen nümyan Abdonum rayonuki cayla istimal buyumlarının konusunu yensiğe almaştırı siyasetini pahal emeliyleştirdi. Bu yılın 5'den 7. ayının 31. günü gece Abdonum rayon boyunca istimal buyumlarının konusunu yensiğe almaştırış boyunca iltimas kılınan istimal buyumu 2,158,000'a yetip yardım pulu somusu 1,730,000,000 yönden eşip ictimai istimal somusunun 17,700,000,000 yön yetişi götürtkü oldu. Yakında temperaturunun sıcılı yokur buluşu, hava tanışıgış, şamaldırgış katarlık aile elektr üsküllerinin yakışı setleşiği törtkü bulup, caylardaki aile elektr üsküller dükkallarda xeridarlarının ayıqı üzülmedi. Manas nahiyesi, aile elektr üsküllerinin konusunu yensiz almıştırış, devlet yardım pulu siyasetini astayil emeliyleştirdi. Erkaysi çoğun soğudu sarayla nurgun istimalcini soğutuş aile elektr üsküllerini seti bilişki jalip kıldı. Manas nahiyesi ahalisi Can Mengyu mundaq dedi. Hazır devletnin aile elektr üsküllerini seti biliş yardan puluğa dukanın baha etibarı koşulup xeyli pul tecigili buludken, iktidar baha nisbiti bek yukurken. Maralbeşi nahiyesi dikkatini optomobil, aile elektr üsküllerinin konusunu yensiz almıştırış, hem de rakamlık, akli iktidarlık mesulatlarının yensizini setibilişki merkezleştirip, herkaisi çoğun soğudu uğurlarını belgilengen sonluk geçse bağını kemeytiş, bağını çürüş katarlık yürüyüşlük pahaliyetlerini yolu koyuşku yetekleb, üstülüme yardım pulu arkalık istimalçılarına nebket gözdeyim. Maralbişe nâ kesi ahalsi

0: Yani tonlatkom buzulup kaldı. Bir çağda tonlatko ba birisige bermen diyen tınız mağa bəsiniz bulmamdı deydi.
1: O 3 yılını aldı deki tonlatko onu bir vətke.
0: 3 yıl boğan paran mı bu?
1: He 3 yılını aldı deyken gəp o. Yəkən Şimali Bekətninki aldıdın şəhərçi qarab meğişta qoş lənəyədi yolla şunda ravankə deyə uçunu badam taksi. Aç tonlatkom apağını mı şunda üçlük gibi net. Tılap oldum ki benim. Çünkü o buzulduğun, buzulduğun enik de o.
0: Buzulduğun tonlatkını bədim demem siz.
1: Ya o tolu buzulup kaldıgan aşta. Tonlat. Dep koyup bəgən hem de ki meyil digen de. Karlıga çıkıp öyle su üstü bağıtçısının ki aldı da yollar ravan ki adıga uçur. No tor taksi ver yetkan mı evet tuttu.
0: Xoten şehrinin navağı yolu ravan digen uçur. Ne ablet xoten taksi evet tuttu.
1: Yişveyenin aldı koş yolun işte yollar ravan ki adıga uçur. Uçar tor taksi niyaz efendim evet tuttu.
0: Mihra işil çıxu yollar ravan deydu. Yanılaylı ya.
1: Oldu. Yanılap, en yanılırdan başlayıp karsak, yani bu şehir bulunduğu uçur iken. Öğret hanım ikin dep olduk. Ablet Hoten taksiyen ikin dep olduk
0: mu? Dep olduk.
1: Navak yolları diyen ne Hoten ikin?
0: Dep olduk.
1: İşveyenin aldı koşulmuş yolları.
0: Onu dep olduk.
1: O yakışık o bugün hile. Ondan olsa uçurun cık cık bir anı dep olamak da ek bir evet anlam da olsa.
0: Şimdi ben deplı tüket ve tıkkı.
1: Avazi bulbul ondak emez. Ben ondak emez çıkılıp.
0: Nim oldu?
1: A avaz bulbul kebir ya seçiler bizim depken.
0: Ha.
1: Hidayet kız şundan mı ki ben onda emes. Oy
0: ben onda emes çünkü.
1: Hidayet kızım bulbul emes kesin. Ne mi?
0: Ne ma? Hidayet kız.
1: Mesela kuşların kinde kan avazı okşaydı dep kalsın.
0: Siz bir depi kan okşt bir kan mı ne ha. Özünüz bir okşt bir kan.
1: Öpe.
0: Oy.
1: Öpe.
0: Kızım okşattınız mı? Öpe.
1: Öpe.
0: Ahırcı.
1: İşte daha yeri o.
0: Doğru.
1: Kakuk.
0: Kakuk desiniz yani meyli.
1: Kakuk ya?
0: Kakuk Zeynep deydi. Ben Zeynep bulayım ya.
1: O deptap koyan gep o. Nerede Zeynep? Kakuk o.
0: Makul.
1: Onun kakuknun erkekçisi var. Şu bağlı yürüydü bir sürüsünü çakırıp aynı hakkında. Bunda tuza.
0: Mene. Eyk 618'e.
1: Erlece. Avaz çıkıdan kuşlarının ki avazdın değil mi bu?
0: Örlece.
1: Bak bu anlama kıl örledek. Horaz. Horaz'la kuştursak diye kalmışsa.
0: Horaz mı inçkilep gidiyordu o?
1: Çocuk horaz ne inçkileyi demdi. Yerim yatı kışkırıp de. Kok kok kok de. Kok de. Yerim yatı untuk kaldı. Untuk
0: kaldı. Ağırın untuk kalam da.
1: Untuk kaldı. Yerim çılaşın övengen vaxtları. Kok kok kok. Ağırın embe oğut. Kok de. Yerim untuk kaldı. Küçükmüş, hazırkmış, et yazı çıkan çocuklar hazır tazı başladı de. Ügünü atıdı çılbaşını. Açla açla yerim yat çılap. Vaa, dadam bir 20-30 horaz yakıp dike. Eyle horaz çılla kaldı ki ne? Birisi bir ölçemlik çıllaydı gında. Birisi yok. Aşına. Birisi yok. Kıplam ahır yok. Hey depmem bir kertim etken çıkıp depmedim. Kok kok kok. Kok. Mandak tuluka mıştak oldu bununki.
0: Yattınız mı?
1: Ha, maçtak çılaysınlar bunu onun ikiye desek ne dedik ne? Evet seni anlat baktım.
0: Yeni okşaştın ha?
1: Kok kok kok.
0: Demek dersini obdan ötmepsiz. Obdan ötken basınız, ertesinden başlayıp ritimga düşüp siz degen dek çılaydı.
1: Ya ustazı tazı nim yok. Ustazı yok ha tarafta çöp bir bak.
0: Siz bağlı ki ustazı öpken de ögetsiniz o zaman
1: mı? Ögetken bile tazı emez.
0: Tazı emez.
1: Evet.
0: Boyru yetme dedi emez.
1: Yeni bir gemde bir karanmış. Cezlağı bağa baktı da karanmış. De horaz çıllamaydıgan bir vakitla bak karanı düşkenlikin. Aşta vakitlarda oyluğu çıkıp siz aşta. Horazın çıllığını bak o. Aş kok kok kok kok. Tab üç kettimi davet dağın basınız. Bol de aş meldik horazın hemiz çıllaydı o. Çıllap. An östü öge asla kırıp cim yetivelip anlaysız da. Aşta bütün meldik horazın hemiz çıllaydı gan gep mandak. Çıllaydı gan okşayımız da.
0: Bir başla pesli tanlı çıllaydı kendi bula he?
1: Aşna. Ben Kaşkar şehri Çinliye yollarda maşalla azrak köpemez deydi mezmut.
0: Onun da maşka EK 618'e Kaşkar Mingyu meydanıdın 9 akı maşalla köp yollar avan deydi.
1: Gavşinci yollar avan diye uçurun Sümeyye evet tuttu. Taşı go yollar avan diye uçurun Sümeyye evet tuttu.
0: Onun da maşka Eslimen'inki avazlık uçur belki anlayalım ha?
1: Anlayalım.
2: Tehlikeler riyasetçiler konuşacak ama özlük eskisiye kalkenler gönderse hem buna zirvet çektir adem bu.
1: Özlük kalken he açtık. Yeri itlam kutuldu de.
0: Tursun canı avazla kutuyor vaki anlayalım.
3: Rüzgar tuttur. Görüntüsün nesan kıratmamış yol. Bana kırıvan. Çıklamak nesan kadimde bağıran ve açıklamak yazdı.
0: Nim bo'ldi shuni olay.
1: Shu tomoqqa dimlar.

0: Okup gettim. Amal ba çarçap ketkende aram ilip andım mansanla deydi hocama.
1: Doğru adı gibi. O çarçap abdoma bulaydı. Be xatarlı
0: Bəxəterlik. Şuna biz her vaxt təkidləyimiz ki, çok qum aram ilip durup, özünle çok qum bir ruhlanğan deyinkin, yeşilgen deyinkin, uyukçalıqdın. Anam
1: He.
0: deyinkin, abdomobil heydanla deyimiz.
1: Ma Jamilo hoş geldin işte yollar avan diye uçurun tayır taksiye verdim to. Andan
0: Yine.
1: cesur namaz okşuyor bakın abi.
2: Yaşımları yaşatıyorum. Akışan
1: Yaşma.
2: şeylerden. Şimdi doktor kanını aldık gerisiyle. Şimdi doktor kanını ben yana avat yolu gerisiyle. Yana avat
1: He.
2: yolu ben. Köpen yetişir.
1: He.
2: Ma bu. Kualin köyü gitip. Kualin köyü gitip. Kumul yolu çıkıp. Kumul yolu ben.
1: He.
2: Bir bakın aldık gerisiyle. Yollar avancı. Ne avancı. Avancı. Avancı. Avancı.
1: Makul makul. Buldu de buldu. Ben sırtın işlik ilkeye geldim. Tumşuk şehirde maşınınki yıllık tekşürt işini kıldığın uğrunu bildiğallah bana bir depegen bosa. Hazır ki uğrunum 49. düğende edeydi. Tumşuk'ta Abdülmobil'in yıllık tekşürt kıldığın uğrunu bildiğin anlı ustama koyup kası bir depegen bosa. Abdülsalam, Abdülsemican. Siz telefon numaranızı bir evet ettin. Adın telefon numaranızı da kaç kaydık anlı ustama burada evet bireyli. Aşılar bir palan yak barı ses depersin. Cuma. Abdurrahim kamdan broşür bakalım.
2: Ya da da hodu da yok sayılır. Garip azat yolu. Garip aydan ne oluyor baktım. Vazı o kadar yapıldı. Sıra karap mağdum. Yolları var. Hoşulacak bu. Fersinden şimdi bir şikini verem de birini verem de.
1: Şikini verem de birini verem de.
0: Şiki yaşık dedik ki.
1: Yaşık dedik ki. Bırtal işki talemez. Onu bırtalını bir an içeceğim de. Oo. Irak yedim bas. Bırtalını verdi. Aşı yok. İşikler verdi onu. Uşinlu, Şimal Canıp yolun işte Kızılçırak'tan maşallah sel köprü ektik avuçur ne her minut her sikot evetip doğru.
0: Onun başka Merdan.
1: Bicuen.
0: Bicuen'in avazlık uçur vayki anlayılı.
1: Anlayılı.
2: Bizce kutlet yolu çöreyim. Enen çöre, yıllar havan. Enen çöre, dikalla bazırı ekran de adamlarla tutuştu.
1: Enen çöre, dikalla bazırı adamlarla tutuştu deydi.
0: Tutuştu deydi. Onun başka Abdü Mecid diyen dostumuz. Ben 10. isla işe çıkan, 11. isla et diyen de bana hazır işten düştüm. Öğüge kayıttım deydi.
1: Onu da olsa yine uçturlanı.
0: Ya
1: Yalaylı.
0: Allah'ı. İyi bunun avazlı uçur varken anlayalım mı?
1: Alaylı.
2: Yıl sevre. Suculu törkü asıdık yollar. Ravar. Bu çok hoşu.
1: Buldu.
0: Buldu. Yine uçurunu yanılıp.
1: Longchu Anjie körkününki üstü olmuş. Xotan ikinci köçüsün. Şinhua Janubi yolu Qarapmanga yolun işte maşallah şundaq köpke tosluş sel iğir kedi yapışırdı. Bu kalçama vatıptı.
0: Onun başka yani uçurlarını yanlayılı ya. Hazır resimle.
1: Sayıldı maşallah bak çıkıyor ama sayılırken bu. Sayılı hazır bu. Kayak kandak yolun işke deseniz bunda karsak. Kandak yolun işke bu. Bu hazır Şimal'dın Janubi Qarapmanga'nı da uçaydı. Nurba Metcan'a. Maşallah bek köpke aşıyor. Şavuşumarı kelerdi yerde. Maşallah sel köpken.
0: Onun başka her minut her sekund diyen dostumuz Hongshanlu. Garipten şarkı mangan yölünüş. Wuxinglu tarafından kesişken İğizde otomobilla köprek deydi.
1: Ma Şinşçü Guanjun'un ki aldı yollar avan deydi. Andın Şanghay'da Asan'ın ki aldım yollar avan diye uçurunu Sümeyye verip de. Bilal Efendim'in ihbaratı yakışı. Ma duyun dike çırpın kaldık anlaşılır. Onda olsa. O Karakin'in gibini anlap. Alt altın yollap anladın mı? Yolu çırılır vas, yolu gıdak vas, yollap. Gep gıdak vas, gep gılıp mı? Bana asla.
0: Musacan'ın uçurunu okuduk mu? Musacan'ın.
1: Ya.
0: Davan Nalludun, Dabızağman'a yönlüşten, intayın, yönlüş intayın ravan deydi. Buldu. Rahmet.
1: Nur Mehmet yolu asma uçur yollap da hazır. Yakşı mı dep? Yakşı. Üzünüz için yakşı duratam siz. Vusanlar uçurmayı. Öz hal uçurunuz.
2: Ya ben onu gördüm, ne aldım ben bu uçurcam şu şehirli halakı günüsünü aldım geldim. Ha, şerkelerini de ayollar alan gelikini nâhı çıkıyoruz da ha beş tarif yorucu işte yedersin bunlar köperek kendine.
1: Buldu. Onar Gül şu minin ayağının bulundu. İşkimiz şu hazır çılallıkta işleymeyiz. Bu digen çılan yakşı kıranlığa heydi. Kayt evetine. Çılanın yupurma kaçta olam da bu. O şaplak tek yupurma kaç çılanken o.
0: Kus kus çılan.
1: Nimel çılan bas onda çılanın yupurma digen de cidden o yupurma dek mi dek bulduğun nimel
0: o. Hoş da ama. Ben o yupurma kız ensem yaptım he.
1: Zensele ama bu.
0: Özgü karaptır değilsin.
1: Kumaydıgan nesil nufku aldı kendisini. Yavatkan nesil meyaz mı dek. İşçivatkan nesil meyaz. En mühim asasi nesilini bilveliş gerek bu adam diyor. Ma çılanken. Maçılanın derhi kem abi o dek.
0: Çılan kendi bilsem siz nimdi dans çılan emes kabul devet dans ko.
1: Ya adet ki çılanla okşumaydı o.
0: Emes okşaydı da oltadım yine azda.
1: Ya bu okşumaydı bu çılan.

0: 에이,
1: 육불 먹은 카티
0: 으, 으, 으,
1: 덕슈마이도
0: 질런 대왔만도 연
1: 온거 질란
0: 억슈마이
1: 디디
0: 되시고 에.
1: 육불 먹은 음식 온다 억슈마이 되면다 뭐 카티 엠에서 아주 육불 먹어서 온다
0: 니 오빠 먹이.
1: 에에 엎드림까
2: 그래요, 제가 들었다 거주는 카요리 일주일에 거주 화장 그릇이라도 뭐 나이니까 요 사람한테 연락하면 민항 비맥시 오고는 뭐 카프라스 브레이시키 시키시키 비맥시
1: 에 쉽게
0: 시키시키 Tur taksi yürüyətən say yoldan kilib tibi daşı yolu düşüş iğzdan ötüb suculu çıxış iğzıqı kəgicə maşilla intayın köp tosuluş ba deydu. Buldu rəhmət onun başqa reçtə Donzallu Çınbi dağdaudan Qaşqar şərq yolu qatcə qoş yolun işte maşina bək köp tosuluş ba deydu.
1: Qazıvan tərəbdüm yollar avan ki.
0: Onun başqa xıtən cənubdən şimalğa şaoşimin keyin iki tərəbdə avtomobillə bək köp deydu manas digən dostumuz.
1: Cənubdən şimalğa yolun işte ama şaoşimin kəgə vaxtdan maşalla bək köpke say yolu. Qaşqanın avası bugün bək salqın şamallıq şunda obdan buvatı da o dedi yisa yisi.
0: Konu çoğun biketinin aldıdın at bazırgı meyinişte maşalla cıq tosuluş ba. Xıtən de yolu çürüyü deydu Nijat taksi. Onun başqa. Nur Mehmet Lauhu, edigenlik onla. Hayırlık olsun deydi, rahmet.
1: Çilanın yupurmığı dedim. Çilanın sorta karta buldu.
0: Şunu özgürlük de.
1: Alayı sorta, şunu deyim ben şu.
0: Şunu bilenmem siz.
1: Biz ya vaktiler demin de küçük çilanlı de o. Peki tatlık tücüm aç çilan aşı. O da o çilan bak, o da yerlik bir çilan bak de. Peki onu kalkmakma, şunu da mı tez. Uçuğu çıkıp anmakma, şunu da mı tez. Tikininin yamallığı o çilanın. Aşındak.
0: Erfat deydu say yolda say yolu şimaldın cenubka. Hun şen tarafta otomobilla bek göp tosuluş ba deydu.

0: Beşinci başlangıç dünkü aldı. Sen de onu bir yığı mangal. Leniye'de maşallah selce. Karşı taraf ravanke. Andan çidava yollar yollar ravanke. Diye fıçırlan tapşırmalı. Gey rahmet.
1: Eyce dostluk şimali yolları ravan deydu.
0: 70 köy etrafı çıkıp dedim ben bir ana ayı.
1: Beşinci başlangıçtan aldı. Sen de onu bir yığı mangal. Leniye'de maşallah selce. Karşı taraf ravan deydu. Seher bulubuli.
0: Oğlum bir...
2: Yolu sürbezden Mustafa Hayan'dan aldı. Yolu asas yatım ravanken.
0: Yani asas cihettin. Yolla asas cihettin ravan dedi. Aa ne? Asas cihettin işte.
1: Ma ablet dedi. Örümcüden can bulaka 60 koy çıkadı dedi hocam. Aa Gülmire. 60 koy çıkadı ki.
0: Şinhua Cenab-ı Gülü. Cenab-ı Yülü başına akır koşleniye de şunda ravan kendi gavçır Necat Efendim ben. Azır mı şişen beş şen bir güldürü can bulaka vas kızımdı o.
1: Kanda da o. Ben bir bakmadım cuma.
0: Ya bu şu taz sağırıp bir emes upkana vaktimdi ya ki yap yeşil bilen çıraylı
1: kola. Sağırgan vakti mi peyzi o?
0: Sağaga vakti peyzi
1: mi? Sağaga vakti mi şunda peyzi?
0: Gali tup kaldım ki deyim ne?
1: Ya gay.
0: Kandıgarak kema şükür için bir bakkalla bağ mı?
1: Birip gireydim hem siz.
0: Ma Aygül Seypon'da özgatıp koyalım min asmam derdi. Makul hazır özgatıp koyalı ya. Aygül Seypon bulansız. Aygül Seypon.
1: Nijat Navçar'ını okuduk mu?
0: Ya.
1: Şenhua Cenubi Yoli, Cenubi Yoli baştan ahri koşliniyedi. Şunda kravan kendiydi o.
0: Abisi. Abisi.
3: Ya uşurcuğum biz de mu tuluksuz okatanlar işte bir malımız var diye. Aş prens sizin gibi pek değil harca.
0: Şuna ona prens
3: var. Şu malım bu zahri uşur prens pek. Sen kopayganca.
0: Uşur malım mı tuva?
3: Ya uşurda derken de asasiyetin.
0: Asasiyetin deydi. Asasiyetin. Asasiyetin tazlık kıpıp sile hem de. Asasiyetin kaysak buldu dep. Açtak deyip ki o.
1: Rana. Rana kızıydı dep de kızırdı demek çok şeydi o. Buğdayla sağardı deydi. Cembulak 80 koy deydi o vi diyen
0: dostumuz. Buğdayla uğurup oğan da bu hakka. Uğurup azır yeniz. Yeniz
3: oğan da. Tam böyle ziyaret
0: Neydi?
1: Bilemedim cimi.
0: Çidaven
1: badaven yolları ravan deydi Ahmet Cara diyor.
0: Yani bunda karsak Huang Jin su oltur randık şunda çıraylı kup getirdi o can bulak verin la dedi cuma mına.
1: Manıma Seyfa işkanlar mektep kaydı da yığıp apırıp matematik ders öz bulamdı nime deydi.
0: Ne bu de? Kay hesapına işleyen mi dok? Sen işleyemiz cuma biz. Yüzgücü oğan bir de yüzgücü oğan hesaplanır. Kuş el içliğinin hani. Asas cihetin işleyelimiz.
1: Sanfango yolu asasi cihetin ravan deydi.
0: Şentancan yoldurum asas cihetin ravan ki hemen deliğini küçürken. Tivigo çoğunuz. Yaşı. Bu işte Çenliyan diyen çiğde hakı. Verinler dedi bir makul makul.
1: Şenhua Cenubi Yoli Eşkin Zoktırhan'ın udalık yagen kızıl çırağın maşinler köp. Bağım battı.
0: Verin mi sen?
1: Kana akılımız endin.
0: Kana akılımız üzünüz bağmam siz. Ben bizden barma. Ödüklen elip.
1: Ma işleri karşı kana akılımız değil mi?
0: He hem siz siz şen bir günü verin ama yekşen bir günü verin. Şenhua Cenubi Yoli Eşkin. Bir gün verip kes bulduğun ya o. Şenhua Cenubi Yoli Eşkin Zoktırhan'ın ki udalık yagen de kızıl çırağın maşinler köp. Şimaldın Cenubi Kasas Cihetin dedi Ahmet Can.
1: Nijat. Şiday Guangcan'ın aldıdaki yollar ravan deydi. Onun başka Cembulak Şembe, Yekşembe, Adem Bek köp. Başka gülleri Adem az dikin bek çıraylık yer bir işe erziydi deydi.
0: Yok bilmez ya bir bakan mı? Ma hazır vakti bir bakma ortakımız demek için değil mi 8. ayda? Beycan Cenubi Yoli koşuyorsun işte asas cihetin ravan ke deydi. Vay vay bu adına Cembulak Vakan'ı körlük var mı? Üzü çırak urmayı menip set çaşkan paçkı karaydı.
1: Altıncı kilinin resmi açığı. Açığı kaptı.
0: Çaşkan kokşam dike o adam. Üzü çırak urmayı menip şuna ulan ekip çaşkan dep tıllap kayak nazım altıncı kilin çöp. Tek mamudak adlayıp karaydı o çaşkan. Siz birisin çaşkan dep tıllaydıken sizde bulduk yine. Çaşkan mı setlense?
1: Asıl cettim bulduk ya.
0: Çaşkan dep tıllısın bulduk acıma. Biz aşı şundan mı ya? O kalı dep tıllaydık Allah va. Çaşkan. Bulduk ya çaşkan dep mi tıllısın? Çaşkan mı şundan?
1: İşte dep tıllaydık Allah va. Kalı dep tıllaydık Allah va.
0: Niye dep tıllaydık Allah'ım var dep. Şundan mı? Çaşkanın kuşasak olam değil mi?
1: Çaşkan dekin.
0: Evet çaşkan.
1: Onun oğumu könüşke gelip bir vakitla kedi doyucu mu?
0: Öpep deptilsin bolcuma. Öpep deptilsin. Siz kuray demez mi öpep?

0: тап.
1: Ашта мо?
0: Өбөп чисэх бүрэ өбөп чисэх бахмаган ба?
1: Яа.
0: Супунда бүсүңүз мүчүп кетмей жүмө өбөп чисэңиз. Бүрэ өзүнө чырайлыклыгы унун.
1: Аха.
0: Өзбек чырайлыктан а өбөп.
1: Аха.
0: Өзбек чырайлык лекин бек бизде сесек. Мм. Өбөп деп тилсин болду ке.
1: Өбөп десек болгу деп жүмө. Tayır taksi. Şimali aylanma Beijing yolu düşüş eğizde otomobiller köp, karşı taraf sayı yolu düşüş eğizde maşinimi köp, udul meniş koş yolunuş ravan deydu. Buldu, rahmet.
0: Xabi, garbi yolu asasiyatın koş yolunuşta ravan ke Ali Can uçur. Andın Dondalyan garbi koçisi koş yolunuşunda ravan ke Bukhalcan uçur.
1: Ayşem güledimiz. Riyasetçilə yaxşı mislim. Ben bugün etigen zavsan tayarıldım. Adıra kılıp. İşten düşken dikin kep. Yep gittin la. Dip. Çöreyizip doğru, rahmet de.
0: Baramayız, vaktimiz yetmez. Kağılıklı'nın ki iştipak yolları asasiyatı ravan ki, Mehmet'in taksiyle uçuyoruz.
1: Korla, Şihualu asasiyatı ravan deydu.
0: Gucuğun'un ki tamık yıkayla okşaydı, de Veliyar uçuyoruz yollabdı. Tiyancı'nın yolları asasiyatı ravan ki, Ablet'in işçilerine uçuyoruz. Hoten şehrinin açal yolları asasiyatı ravan ki, Ablet Hoten taksiyle uçuyoruz. Adı Nur'un yolunu uçuyoruz. Şehrinin yolları asasiyatı
2: ravan.
0: Makul buldu, rahmet. Kapı bulmayı kenişkemge karap yıkına numar tatkan ahval yok. 2026 ile 8. yarın 15. günü Çingyen deyip durdu. Jotun radyoya çıkmışsam mı bulamdı, yüzü zıdın Çingyen bulamdı, kapı bulmayı karan. Karan, deyip. Makul karadık bana. İyi üç bravo iken, numar tatkan ahval yok olsa, automatik yıllık taşırtın ötüdü. Şu günü 8. yarın 15. günü sizin numarınız tuluklundu degen gap. Numar tuluklundugan prav agan kuningiz şu 8-nji ýanyň 15-nji günü kemes mi? Şu günü numarınız tuluklundu degen gap, jemi?
1: Korla yembillu yollar ravan. Korla asasy yembillu ge. Asasy jaýatyň awa ysyk deýdi, jemi? Alymja Yunus.
0: Boldy. O yembillu o dolmansa meňe ondan şu aýdyrmak kelýär diýe ýa-da oň goltrap ýa gelse, dadamny uýga agyl oldy.
1: Dadam noy.
0: Rus. Şun çoğlan oy oldu de o. Bizim toyuk gitip hazır uyumuz ağlandı ki. Bizim oy de küçük vaktim toy kılıçtım burun dey top bizim oy de. Toyuk boğandı ki çoğlan oy yok
1: kaldı
0: ki. Çoğlan oy yok kaldı. Rus toy kılıçtım burun bizim oy de o.
1: Şu.
0: Uyumuz şutu de o. Bizim oy de o şu. Tuğuk boğandı ki çoğlanın oyu kaldı
1: kendini. Çoğlanın oyu verip geldiği işlerimiz var ha. A öyge.
0: Aslı biz ne oydu o? Çoğlanın oyu kaldı sen kızlık.
1: Hem de bu işim kalınızda ötmeydi o da ne?
0: Oyunan oyu kaldı ki. Bir iş bağ değil mi bu? Arkanda bir iş çıkıyor mesela. Bu biz ne oydu sen? Tuğuk kandın ki demiş çoğlanın oyu kaldı bu.
1: Oy.
0: O da oylanan siz mi?
1: Emdi nimdeyimiz emdi, a tutka öyümüz şu özümüzden öyü buludu. Emdi a öyünü, o öyünü mü özümüzden öyüydü, sıkanda ayrıyımız. Şu ayrış için çoğunlarının öyü demeyi amal yok emdi.
0: Yo belki yok, bu kızlarla nispetten tekim için hareket edelim. Çoğunlarının. Buz,
1: hele, çoğun öy, çoğunlarının öyü.
0: Toy kılıçtın bunu, ravrus bizden öyüydü cuma şu, özümüzden öyü dekler öyüydü. Hem mi neyse özünüzden dekler bu öyüydü?
1: Şu, emdi.
0: Bütün hem öyüsünü tatıp benim gitti şu vaktan adam. Çıkken dere kıldın tatip bir noktada de.
1: Hazır hem de çoğunlarına dadanızdan uyuyun, apanızdan uyuyun.
0: Dadan apan, çoğunlarına uyuyun ya şikisindeki uyuyun.
1: Çoğunlarına uyuyun.
0: Apanma bekerek uyuyun mu ki no? Ben de öyle baksam. Oysak ki. Oy bana okşaşını tallanla, çaşkan, paçkı dep hem madem geçiyor. Çaşkan dep esatlı sanlama. Yoğunarak ademle yapkaz toğukka dep, toğuk çaşkan dep buna. İkinci doktor hanımın ki etrafıdaki yolla bek tosulup gitti diye avuçun kurban canı evet.
1: Ösümlükle bağıtı sterepte otomobiller selce kırak diyen seviye evet.
0: Koruldu Ürümçü'ye 205 koy çıkıdı. Andın ma Aksu'dun kuçağa 71 koy. Kuçağın koruluğa 55 koy. Şimdi onu 55 koy 71'ni koysak ne için oldu?
1: 51'ye kaçı ne?
0: 71'ye 55 ne?
1: 51'ye 75'ni koysak.
0: 71'ye 55 ne?
1: Adam ne oldu mu?
0: 71'ye 55 ne? 71'ye 55 ne?
1: 136.
0: Hey, hata yapıp kalan da kıp durdu.
1: 126.
0: He, hem de oldu ya. 126'ye. 126'ye 205 ne?
1: 311.
0: Hey, 126'ye 205 ne? 11 mi çıkıp kalan da? 26'ye 5'ni koysa? 26'ye 5'ni koysa ne oldu? 26'ye 5 ne? Oy siz roşan gözüm öte dört mü ol? Hey 26'ye 5 ne?

0: Não, eu ia mais chão aí daí mas o niereiro, mana.
1: Ostama? É, ma kala chong hai usu.
0: Maku.
2: Abriria tu te o chore ma tendo o coche está rawa.
1: Hum.
2: O na na que vai fazer os pedigarnas o dia mais tarde aí que tá o hang tá tam quando aí o plano tá fazer os pedigarnas depois.
1: Şu hem de bazenler onu salamaydıken hem de doğru çinelçi hem de bazenlerimiz meşgulatını kılalaydıken biz bazenler davranım bir şey temeydiken işte boğandıken hem aslı çıkan san sıfırlanım okup hem andakken ma gepken ma gepken de pukamıgan diken şu bizden sorap da şu biz mi da cevap verip koyduk hem de.
2: Sorumuz bir karak koyan bir yaşıçlı.
1: Abim için makul.
2: Yaşıçlı yaşıçlı.
1: He?
2: Takımımız atışın ki signalı yapıp gitti.
1: Esti geldi abi 3 günlerini almıştırıp takım süzük takım yaxşı hal etti. Nimkılımız da aşta kodda.
0: Ya bak görükte maşıyla asas yaratın köp deydu İlham diyen dostumuz.
1: Adette mesela bizden öyge bir yerin la dep kalsa şu toy kılgan öyge vardı. Çoğunların öyge, apamın öyge dese, he, apısının öyge dep bir bildi. Ayrılış usulü şundak atalı iş kılıp aşta kapıp kaldı ki deydi.
0: Farina'nın han abisi ya. Benim oğlum toy kılıp, benim uyum kelgende apa, ben senin derecanı östürüp, senin uyunu çoğun öy kıldım, diyen idi, deydi. Bana.
1: Derece. He, abdan östürüp koyuştu. Rahmet tep tep koydunuz mu? Nefis yer baba uçurunuz.
2: Bereket tut kaskadın
1: Ya bak gördük de maşallah asas yaptın köpke diye uçurun. İlhamı o evet. Bu. Boldu boldu emdi. Küldemen. He küldemen la.
0: Külde Allah
1: Niye mi küldün
0: mahmal.
1: ayaz? O koşan mı kanka mı açtın oğlum kilem ses?
0: Seher bulbulu ya.
1: Hı.
0: Mesleği de koya. İkinci doktor hanı aldı ki yeni üçüncü körük. Beşinci başlangıç tört koçu yolladı. Maşini yıkımcı. Tudukmuş tapta değil.
1: Buldu buldu. Cam bulak da kuyaş götürülgen dedi bana. Resim tatbı. Çıralık tatbısız cuma ama resimle.
0: Merda mi cene? Bu işkala matematikini ten terbiye malum ötüp
1: Şu.
2: Buğdaylar diken 6. ayda orada hazır konak pişti, konak olduğa bak oldu.
1: Cam bulak da hem de pişti teki.
0: Özal'ın avazı kuşur belki anlayalım mı?
1: Bakalım.
2: Evet, kısa düşünce hidayetsiz devamı zorluk sürgülü ise halık zorluk hoşunu saptım. Bunlar gördü ki bu sokalışı canlı geldi buldum kızağı ile işlensin. Ne mi soracaksın?
0: Kaldı
1: Sen de
0: buldum.
1: geldi buldun lan bu hesaplayamayın. 25 kim 7'ini koşanmayın, 6'ını koşanmayın
0: O
1: hesap.
0: işlerde sen la bulam da.
1: Geldi buldun kendim ha.
0: O 25 ki 26 ki 5 neydi yani kendi dediniz ko. Onu aldı da 200 ne çıkıyor mançı neydi dediniz. Asasi cihetin doğru dedi mi? Fakat 20'ni kamlı dedi mi?
1: Hey, son sıfır diyen asas cihetin doğru olsa hata
0: Asasi
1: oldu.
0: cihetin doğru dedi mi? İş kılıp.
1: Onun asas cihetin
0: Belki
1: doğru
0: hata
1: kılgan
0: emez.
1: bir hem de
0: Asasi
1: bir.
0: cihetin. Yerim hata. Yerim
1: Buna izi
0: doğru.
1: makalı semez o. Bu çokum ne çıkış gerek o hesap dediği
0: Siz mi
1: asas cihetin.
0: kızıkken siz?
1: Asas cihetin doğru olmaydı o hesap dediğinde.
0: Siz mi şu?
1: Ya hatalı oldu ya doğru oldu onun da.
0: Sizden ben bir soru bakayım mı?
1: Sorun ne?
0: Ha, boldu sormayayım mı?
1: He,
0: Hele otursuz.
1: soru açtım kandaş durup pırlam. Sual mı çıkaramayız siz? Sual
0: Muşuna
1: mı
0: değilsiniz
1: çıkaramayız
0: ama
1: siz?
0: siz hem de koşanmay kalmışsın deyip ben hıcılık kalmayı deyip sormayı boldu dedim.
1: Sual mı
0: Ay
1: çıkaramayız diye
0: boz.
1: sızcıma siz?
0: Sual diken de dehşet çıkarım hemen de uygun ay sual çıkarışını.
1: Hoşta ama. Bunda mülayize
0: Bekşi.
1: sualların asas yaptı.
0: Mülayize sualla diken vet vergini çıkarıp bitim ben diken.
1: Hoşta ama.
0: Ha.
1: Ondan bir vet vergin çıkarıp bitim hamsa.
0: Yok.
1: Çıkamayız
0: Buldu,
1: siz.
0: hazır
1: Neyle?
0: çıkarsak bir kadın ama uçurla kap kaldı. He.
1: Nakle.
2: Görüşürüz ya, daha havalı olacak şuna.
1: Ne yaksa ya?
2: Ben siz kazandık
1: Ooo.
2: dörtlü değil mi? Bakar.
1: Kaç işte o?
2: Sizden kaza bağdırsa bir şeyin sor mu hata mı?
1: He.
2: Bu bizim korona yatıran korona kişinin.
1: He.
2: Şu yapı serüvende alıp yoksa üstünde kişi toplanan mı şimdi? Ayrıksız söyler. Şimdi ben çıksam Sulevatı da vakti kesildi. Ben bu kişiyi yetmek için toplanan da onu çıkartmak istedim. O hamallık patlamasına sonra kumaylı yeğenizden çıkıyorlar. Aklına kadar bana kaplarını kullandım. Düşünde akvaryumda yoksa kazak
1: Bunu bu evlen alaklasınız buldu. Bu evle alakalı çep çıraylı kalıksınız buldu kendi. Eğer yeni bombayı kalsa 13, 1, 2, 3, 4, 5. Şuna telefon kılıp ahvalını inkazsınız buldu bu ev şirket. Bu evlen de içi aldığı aşken bu. Bu
0: kullanmadım.
1: evlen aşken aşılarının koronunki hoşluk başkuruş aşılarınınki işkenci mi?

0: Hürmetli radyo anlayıcılığa anlayabaklanıla 174 Katman Sanat Radyosu'nun
1: Ertigellik yolları ağızda biz emre programısı.
0: Programımız namlaştırımız anlayışlarını ki ofçurgen damlı karaylar Öşen Gülemez Hidayet kız.
1: Siz mi azdınız mı? O gülüşünü karap durup karap.
0: Dekap demem.
1: İşkisi yok, işkisi yok. İşin bulmaydı.
0: Uçurlağısı kargaş durun, ben bana uçurlağ kargaş durayım.
1: Doldu. Andey dostlarımızın kege uçurlağın için de yanılıp karaydıgan bulsam Bulbul Goya özün programını anlavat kalıgını bildirip uçurlağını kaldırıp da onun başka eykı. Long Shengjie, taşkı aylanma Beijing yol tarap karap manga yönlüş, kızıl çırağda maşini bekküp, tosuluşpa, ütüp kesenle yakşı deydi. Buldu. Onun başka alımca Yunus, minin hazır Sibir pravam ba demekçi mu? Kanda bir işki pravini bir vasıt okul bulamdı o aşkını okumayı durup demekçi gen. Ama Ereplerinin ki oranı olmuş gidip du.
0: Ya ama aşkını bir vasıt okul bulamdı. Bir işkini okumayı durup digen gepke. Yak tep cevap versek bol. Aldığımdan bir işki pravı elip, onun iki aşkı pravı almışsınız olmaydı.
1: Buldu. Onun başka işkin doktor hanın kendi kong senge mangan yollada maşinla köp. Karşı taraf normal deydi o seher bulbulu. Sayfa. Muşu muş iğni resimde köse. Şunda omak. Şunda çıraylık buldu ki.

0: Ana kırıp tamak yemeği. Şimdi ama İbrahim Tundur dayı kılış. Yaman bulam da.
1: İlo non degen sefer de emra buldu. İvağa yakşı. Lekin emdi...
0: Bir tonur iyi olam da demem siz.
1: Bir tonur bir tonur mu ilo olam da emdi. Oy
0: Buldu. Ondan sonra Abdullah Hotel.
2: Doğru mu? Biz de ben olacağı bir gün de bakayım. Bir gün tutum, bir gün kaçtım bu işte çıkıyor. Ayda bayılır ki sayıdan gel ama kadar bunu. Gel işte soru verin başlarına.
0: Bir gün badım, bir gün tutum, bir gün kaçtım dedi. O adı işte tukalların labağım da. Yıl yarım soruyorlar da. Bizim aldın kayda 3 adam oğulcuğu çıkan to. Küllüge min koydun, 5 min koy hesaplap koygan. Köngülüm de, lakin yetmedi. Kaytıp gelip karşısan 9 min
1: koy
0: kitip to.
1: 5 gün ceri yana da deydu. Kitdu.
0: 5 gün 3 adam ge 9 min koy. Ne mi digen betkaç. Oy oğulcu tukala yok mu taşlanı uyukırıp yatmam sile. Şunda mı? Oğulcu uyukırıp yatmay. Şıkkılı.
1: Hem de kulcuğu verip mi tukallarını, avar kıl tukallarını öyle yatan da?
0: Yatmayı. Miman dostu tutsa tukallar, aşağıdan avar kılmam da. Mamo, Vuyafır, Kudaylı, Vucen, Vubek Öçen. Hazır geç, siz deyken sayat maçını seydeceğiz. Çıkımlarınızı şirket götürdü. Halga yerinizde, halga yerlerine barız siz. Aşağıdak oldu şu. Mao, Tianşar aylık.
1: Çınfonu aldık yollarımı koş yönleştir. Avancı mı hazır çeydeydi onu?
0: Nur, bu yolu çırılırım. Kem bu musun anı ustacımı? Yolu çırılırdım bir mol mol bir mağazla. Kaşkadın tört adam Şimali Şincan'a sayıdaki basak. Meçip bul kitten
1: non ilo asakçı deydi.
0: Kaşkadın tört adam. Mesela Ulcu taraflayı verip ailen hep bundak kelimeydi sana. 5 min koy yete?
1: Ey, 5 min koy yetmeydi o. Yetmeydi o cuma. 5000 koy yetmeydi.
0: Ha, 6000 koy. 6000 koy.
1: Oy min.
0: Min? Neç bul emse? Oy.
1: Bir... Kim diyen de bir... Oz diyen de 7-8000 bulmuşsa.
0: 10000 koy.
1: Ha. 10000 koy desem hem de. Kakşap gitmem.
0: Nurgun anlaştı 10000 koy deyip yazıp da. Aşta deydi ulan de. Ben o... Koy versin o zaman. Mayıp bulunu çıkarsak. Gazlık maşını olsa onun olma az getirdi o. Ben o 3-4 bin köyüyle verip gelirim ben. Oynak.
1: Oy.
0: Huycan dağda o yollar avan geldi avuçunu söyge evetip de o.
1: Şimfu hemen yığlavatka ademselerin gipanlarını alıp külüp gittim. Kızlık yakıldın la dedi. Şimfu nemi giz yığlağansız.
0: Bayağı malıkımdı. Opam da böyle şu. Yığlağverdi ki.
2: O zamanda 3-4 bin köy, 5 bin köy, nekbul vasası ademler var o kul kajısı ölçüp ajaydı. Lekin karısı tutuluyor ademler var o.
0: Yancı kuzdursun lan, aşkarlığa çeşe yavruğa demle başa karayım. Siz mi? Belki mi şundak doğru emez. Ürümcü vokizalda ücrete maşallah köp kira yok geldi gavçurna rişte evet. 5 min koy yeti doğu digerler mi bakıyor?
1: İsle lan. Yine fıçırlarını yanlaylı.
0: Makul. Yaşımsızlar riyasetçiler, meninki fıçırımı karap koyunlar deyip karısak. Sizin kira otoğurluk sorgan sual iken bu. 100 yıllık taşırışını ütüp avtomatik mağdur deyip dedik ki ama uçum yaz.
1: Dumurda atılmak da
0: avuş bravo iken. Balda neç bulunuz var şunun için evlenen
1: mi? Eşkılıp yetkizip gelseniz buldu. Yetkidek ço özünüz karab şuna mı?
0: Şu.
1: Yollarına emli ehvalı
0: karab.
1: Emimiz ço özümüzün oyluğunu da dep baktık.
0: Dep baktık.
1: Kağınını özünle belgeleyisle.
0: Dağ oynayıp kemem siz. Yaşı oynayıp köngüllük oynayıp. Şu. Toxtuqda hiyalar toxtab, bunda qaydandırıb da zahmdaq ne qılmam siz. Kon xolingdin yen xoling qarab manğan yol da maşallah sel qaraq kanay da. O da şon diye degan almoqçumuz.
1: Yana uçarni yenglab qarsaq, rozgavab. Bizinki nim boldi? Qap qarab qapdı qon.
0: Mening
1: bir paçı rəsmə qatıbdı.
0: Ladın gazlıq oçaqıldın tatib. Hamma nəsəm ba. Xogo, mogo, polo, pisa. Tiyeben, kavuyu, digende.
1: Emmini kıgıl buldu kendine.
0: Emmini kıgıl buludu. Aşını evilip, kosak aşkalıya tamı gittim dedi.
1: O yakışken sen.
0: Gazlı koçkuma ki. Aşını evilip lan. Şu vaxt tamakını yüzlem etedik.
1: Yemde peyzi.
0: Sayahat digende mantak amamdı. Aşkaz dedi yürüyüşsüz daha.
1: Lekin umi bir ko'ngillikda bir xil o'zining yigisi bor narsani gachchida qilib qilaman.
0: Shu.
1: Yana meni oldimdagi to'silish, oltin bola qizil chiroq qicha ig'ir ta'sir ko'rsatdi deydi.
0: Bugun az aning chuda bozava deydi. Aning chuda sayshan bozava, kep bir narsalarni ekitinglar, bek baz muvofiq, arzon, qulaylik, vaqti bola beringlar deb taklif qilib qo'yasham gulmalim. Aning chudiki urumchi aning chudiki bugungi sayshan bozaga. Men to'yqonda 2000 bilan 11 kun sayohat qilgan. Mashina gazlıq üzü elib aldığın jampon öy, mashina gazlıq kuchadan chiqib, qulzining hamma yerini sayram, hammasi bor. 2000 qo'yilan, yuzni jampon uyib aka, abdo yag qorashtirib turib mashinada yetib, yangi to'y qilgan vaqtida chu. Ha. 11 kun sayohat qilibdi 2000 qo'yilan.
1: Ha, ey indigan do'stimiz ekan, ha.
0: Bo'pti. Ish qilib. Hozir 2000 qo'y yetmaydi, u yangi to'y.
3: Ishiltibotgan nomeringiz egizga ravon kelmasa, Сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп пәмігіче есіді тұтып алмайдыған болса, шылтыватқан номырыңыз егізгі раван келмесе, сабақдаштарыңызға бір қанч кеттім деп пәмігіче есіді тұтып алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқығычылар номырға алмаштырың. Егізіңізгі раван келеді. Мектепке тізімге алдырғанда, сабақдаштарыңызға деп пәгенде әсті асан қалыды. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп пейджерің. Үрімчі Дашымын қуасы қалқыра Норкі чәртісінің 6-ші қартыдыке Норка құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норка құрым кейімләні үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойычы тікіш қатаралық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнансыты білән 8-ші айда 499 үйәлік үйіш бағасы 19-9 моға, 399 үйәлік дезинфекция қылыш бағасы 9-9 моға түшірілді.
4: Норка құрым кейім сетуамақчы асыратмақчы болсыңыз, қуасы қалқыра Норкі чәртісік берің.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice koşak bayda.
2: Çıkın lan.
3: Ey kızlar saat kaç oldu?
4: Ey ustam radyonu katma sen de radyosunu toğırlan ha?
5: Yo balı çıkın lan.
6: Avtomobilga çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş, hazırkı vaktiniz ne? Tekime menilik kılıdık.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçımız.
6: Her günü tektiniz, Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Tepirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
7: Kınınla, programı başında gitti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bağımlı.
6: Tepirinizde biz sırdaş.
7: Biz sırdaş.
8: Tepirinizde biz sırdaş.
6: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
9: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Şunak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltik ya. Hem de ben işiltik atım. Bunu dike balam işiltik. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltikliğimiz mengülük trik ve tırt.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Səpırınızı bir sırdaş programımızı anlıqçılarını qarşalımız. Mən Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qədəkli yaxdırıb anlıqçılarını çin dilimizdən ümit qılımız. Mən Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını oranlaşdırdıq.
1: Aldı bilen kısmen caylarda temperatura 40 Celsiye gradustan aşıdı. Şincanın köp kısım caylarda yeni bir növetlik yukur temperaturlu kavarayı körlüdü digen uçurunun təpsilatı deyiktanladı boludu. Andın yünnen turmuş sargi ürümcü çoğun bazadı ticaret başlıqallıqı toğırsıdaki uçurunumu silagi yetküzümüz.
0: Radio sayeti sayıpımızda üzümünün hoş şiddiği dolgan turpan buyluğ digen məzmun deyiktanlardı boldu.
1: Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, məzmurlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar və işin supamızın nömrəyi XG1074FM, XG1074FM. Dostlar, aldı bilən ürümçinin ən yeni yol əhvallarıdan sizlərə bir uçur verib deyilir. Hazırın özdə dostlar, Suzhou Şərq Göz qoşumçu yol Yinchuan yoldan Beijing Cənubi yolğaça Şərq Qərb yönündə maşınlar biraz köp, yürüş asta. Onundan başqa 5 yıldız şimali yol qoşumçu yol Wenchuan Qərb yoldan 5 yıldız Cənubi yolğaça şimal Cənub yönündə maşınlar biraz köp, yürüş asta. Hangzhou Şərq Göçsi Changchun otur yoldan Beijing otur yolğaça Şərq Qərb yönündə maşınlar biraz köp, yürüş asta. Andan Yishuan'ın atrapıdaki yol bileklerde koş yönlüşte maşınlar biraz köp, yürüyüş asta dostlar. Yeni karısak mı şu Sisimol'un aldı ya, Guaminglu. Beymir Karapmangan yönlüşte maşınlar biraz köprekken, yürüyüş astıken. Andan Xinhuanlu, Longchuan Kötüsü Karapmangan yönlüşte maşınlar intayın köp, yürüyüş asta. Üçüncü görüknün üstü, Longchuan Kötüsü Karapmangan yönlüş maşınlar biraz köp, yürüyüş asta. Andan Longchuan köçüsü qoş yönlüşdə maşınlar bək köp yürüşü asta tiyançılı odumuşundaq dostlar. Maşınlar intayın köp ciddi işi ba dostlarımız amal ba tiyançılı oğı kırp qamanla. Andan ma Minjianın ətrapıdaki köçüla aldıdaki yol Longchuan köçüsü muşu bölü ki maşınlar intayın köp. Andan Jefanglu, Sanshanzi qarapmanğan yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüşü asta.
0: Jefanglu'nun ki muşu nənmən tərəp qarapmanğan yönlüşdə mu maşınlar intayın köpken. Onunla başqa Xepinglu, Xepinglu yeni muşu Anaballa sağlığını saklaş doktorhanısından aldıdın Yüecingeyden aldığı gelgece abdumobula biraz köpken. Onunla başka Hoping Nanlu Yishan, Shuishan Muşu etraptaki bütün koçlarda abdumobula biraz köpken. Onunla başka apay Longchuan koçsun dapalı olsun.
1: Dedim. Xinhuan Nanlu'nu mu dedim?
0: Doğru. Onunla başka Hoping Beylu tarafta mı abdumobula köpken. Onunla başka Halıq yolu yani Nanmin taraf Karapmanga yönlüşte Tosup kılış yokken, lakin abdumobula biraz köpken. Onun başka, Zhongchuan telefon bazarının kışıdaki muşu Hongqilu'nun yolu da mu abdumobula biraz köpken dostlar.
1: Huanghe yolu dostlar, Zhongyi doktorhane etrafıdaki bileklerde koş yönüştü maşınlar intayın köp yürüyüş asta. Andın etrafıdaki koçula, mesela Hoten koçisteyimiz, andın Kerye koçisteyimiz, Muş koçula da mu maşınlar intayın köp yürüyüş asta. Amal ba dostlarımız muşu Zhongyi doktorhane etrafı andın da baza.

0: شو Abdun Murayil Xalq Doktorxanası ətrafına bağa vaqtda əməvi qatnaşını tanlığan bolsanlar, həm də bu biləklərə bardığan əməvi qatnaşma nəyit qolaylıq verib maşın toxtuman deyib, həm də ücret durduğu avarcılıqlardan saxlanıb qala alasınızlar. Şuna əməvi qatnaşını tanlaş hazırkı ən aqlanı bir qərar deyib oyladıq qo.
1: Onunla başqa məşo yeşəyənin aldı qoşun iş tapdımı bula bək köpkənə dostlar. Müştərəbki manğan dostlar bolsa amalba bir amivi qatnaşını talab mansaq. Onunla başqa say tez sürət yolu. Yəni şinin yolu kötürmə körükdən minib məşo xına yolu, yəni sucu yolu kötürmə körükkə gecə abdımı bula biraz köpkənə.
0: Başqa yol biləkləri hazırca asas cəhətdən ravan dostlar. Həm də biz namını atdığan şu yollara amal bamaş nə edib bamay aylınıb məngla şu yoldan ötüşünü planlab atqan bolsanlar. Əgər iş bicirdiğan dostlarımız bolsa, amivi qatnaşını tanlanla yeni bir qıdım alayda əskərdimiz. Onda bolsa, Vişin supamız qımonurğun dostlarının uçurla yitib gəldi. Müş uçurladın mı anlayılı ya? Aldı bilən Əxəd Çanbağının avazla uçuri.
2: Görünmədi şöbür dostlar, yol kəvri. Ma Honda Gazanın gazın şuna göre ücret yok. Maymışında Honda Gazanın işte benim şu 60 görüp 60 görüntüden şu sayılır ki 5. görüntü çıktı. Bence yan avat yolları içinde yollara var. Yan avat yolu kutsak maşını kalsın. Peki tuşluş yok.
0: Rahmet Nur'un avazlı kuşurba.
3: Rizet Tepe'ye seçile yaşın sile yukarı biri. Yaşın mı? 10 saatin aldığımı koşuyan için maşı. Herkes gelip et olsa şakas.
1: Buldu. Reşit'e deydi o Venşan dağca koşuyun işte ravanken neydi ha?
0: Öz halını uçuri.
4: Rizet Tepe'ye seçile dedi. Keserge kadar kalanın yaşın mı?
1: Yaşın mı?
0: Yaşın mı siz?
4: Yol çıktı biri ise o yetiştirdim. Ne yapıp gelincem bin gelin geldim yollara ravancıma.
0: Rahmat, onda bolsa davamlı uçurlarını yığıldıq Ayşem Gülxanım uçur yollabdı. Qarşanımız Ayşem Gülxanım,
1: Qurbancan deydi o, dağlıqdın ravan deydi, hə?
0: Rahmat, rahmat dostlar, qızğılıqla uçur bəginalığa. Onda bolsa yeni uçurlar bolsa davamlıq bir janlarını qızğın qarşanımız məzmunlarını sizlərə yetküzüb duraylı.
5: Səbər üstündəki cimcitlik adəmini çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulun.
6: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümkünüşünü qalamsız.
7: Əlbəttə.
5: Səpirinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişləydi. Səpirinizdə biz sırdaş.
6: Səpirinizdə biz sırdaş.
5: Səpirinizdə biz sırdaş.
8: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
9: Oxoy, səpirinizdə biz sırdaş.
0: Hürmetli radyoanlıqıcı dostlar, havarayı toğırsızdaki tövendiki uçur deyiqtanladı boludu.
1: Qısmen caylarda temperatura 40 Celsiya gradustan aşıdı. Şincanın köp qısım caylarda yeni bir növetlik yukarı temperaturlu havarayı körüldü. Yıqınqı bir neç günde Cənubi Şincan, Şərqi Şincanın köp qısım caylarda temperatura 35 Celsiya gradustan. Turpan, Qumul'nın qısmen caylarda 40 Celsiya gradustan aşıdıkken. Bunun başqa, Şimali Şincanın qarbi, Tianşan dağları rayonları, Cənubi Şincanın qarbi qatarlıq çaylarda oturhal və qatıq yamğur. Qısmən çaylarda qarı yamğur yağdıkən. Yaqınqı bir neçə gündə Ürümçidə temperatura tədrici örləb, temperatura 34 Selsiyə qarazıq etdikən.
0: Demək qədərlik radioanlıqıcı dostlar, temperatur deyənə örləş bulub atıdı, bəlkəm ülüş gündün başlayıb dostlarımız meyiz qıldı. Sırtlağı çıqqa vaqtda bulub mu, çınqı düşməz qıldı sırtqı çıqqa vaqtda. Küllük el bilişini unutmaqla, taladıqı paliyyətini biraz azaydaylı dostlar, çınqı düşməz qıldı. Sıq ötüb qamısın, bulub mu, yaşanqalla, balala, salamət gidin məsili bağla, əsləmçü, asas kesili bağla, bəkərək diqqat qılışanlarını təvsiyə qılımız. Ürümçinin üç günlük avaray əhvalı qarsaq, həm də Ürümçidə Bugün kündüzdən keçigicə hava uçuqkən yuqur temperatura 37 səlsiyə qrados, tövən temperatura 23 səlsiyə qrados buludu. Demək əmdə bugün xəl olumdan isiydikən.
1: Dobra,
0: ət kündüzdən keçigicə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Yuqur temperatura 34 səlsiyə qrados, tövən temperatura 24 səlsiyə qrados buludu. Bugünkü qırğanda əti biraz yaxşı ki.
1: Əmdə Muşu ayının 13-cü günü kündüzdən keçigicə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu ikən. Yuqur temperatura 35 səlsiyə qrados, tövən temperatura 24 səlsiyə qrados buldu ikən. Yəni, ancaq pərq qımaydı ki, aldınqı bir gün bilən.
0: Alaydı pərq yoxkən dostlar, ləkin əmdə Muşu ısıq havanın özüge xas bir yaxşı tərəfləri buldu.
1: Buldu.
0: Şundamı? Neçe gün ançımıcı salkındı baldık. Hem de bir neçe gün ısıp tutsak, onun deki hava soğuk kesse. Ey ıskavala ne dedi de kalımız bazda.
1: Ya işte deyimiz de inatla.
0: Onda bulsa dostlarımız, muşu salam etkinlığa bekerek dikkat kılınla. Çeni kıdıgan dostlarımız bulsa, yaman çenik düşmez gildi çıkıp çeni kıvamay ettigen keşte. Muşu kün ulturgan da çeni kışına asas kılsanla boğudak. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, belkim nurgun dostlarımız turpallağı berip, kumğu kömülüp kelgen buluşu mümkin.
1: Doğru.
0: Benim etrafımda şahsen nurgun dostlarımız kumğu kömülüp özün anlaydı. Kumğu kömülgenden kiyinki bedenin yinlik opkağallıqı, qatarlıq bir qatar bir xil yaxşı təsiratlarına bizge hem bəhirlidi çö, fırsat olsun bizden bağımız ba. Hem de muşu kumğu kömülüp davalınışının altın pəsli dostlamana. Desek buludu hazır çoğu.
1: Doğru.
0: Bek ziyade onda biz çediyen muğudak sıkma emez şu namı yaşar. Hem de o 6. aylarda bir vakan bulsak Turpan'ın ki havası mı tazı sık oldu o vakitte.
1: Doğru.
0: Bir dostumuz evet tutuyor bir günü bana 50 oldu bugün. De, bunda vakitlerde çüsek bulup mu sel çoğunluğa olsa kötüremeye kaldı. 8. ayının 5. gündeki tomuz ısık günleri de Turpan'da hava tekimi ısıp kudu tonurda kızıp getti. Turpan şehirlik Uyghur Tibabet Doktorhanısının kumulan davalaş merkezde kumgu kömüldüğün adam intayın köp olup, kaynam taşkılıqı çömüp, bir yıl içindeki en kaynak sağlamlıq kütünüş mezgilini kütüb aldı.
1: Turpan'ın kumulan davalaş soli özgüce rayon alaydilik ige tabi sağlamlıq kütünüş solu bulup, uzak tarihi ige. Şu cahidiki amının tabiatın paydınıp, pesilge maslaşıp kütünüşteki akıl parasının cevheri. 2014 yılı 11. ayda Uyghur tibabeti doğrugerliki kum bilen davalaştırı 4. Türküm'deki devlet derecelik gayri maddi medeniyet mıraslarının vekillik tür tizimlikige muhabkiyetli kırgızıldı.
0: Yazının en ısık külleri kumgu kümülüp davalanışının altın mezgili. Bu yerinin hizmetçisi Enver-i Rişit tonuşturup mındak dedi. Yakında her kaysi cayladın kumgu kümülüp davalanışı gelgen sayacılar davamlıq köpeymekte. Kumbilen davalaş merkezinin kündülü kütüviliş miktarı 500 adam kıtımdan işip sağlamlıq kütünüş kızgılıqı davamlıq aşmaqta.
1: Tomuz sıkta memleketinin her kaysi caylardın ateş makanının dankını anlap gelgen sayıçlar bu yerde sağlamlık boyutu kütünüp, gayri maddi medeniyet mirası bulgan kumgu kömülüp, davalınış teknikisini yiz kılıç bilen birge sağlamlıkka, cismani ve ruhi cahitin azadilik erişti.
0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bulsa aldıdaki mezgilde berip bulanmağan veya ki o sıkladı biz çediyanmayımız deyip oylığan dostlarımız hazır ki vaqtın paydalanıp be. Hazır mı bana kömülsü bulduk yan o yanılam elgi temperatura kömülüş muşu şaraitin hazırlıganken dostlar.
1: Doğru.
0: Şuna berip kömülüp kesanlar buldu. Aval salametliklerini bir bahalı deyip doktorga şunda mı? Kumgu kömülsen bulamdı bulmamdı soru etkenden ki kömülsenle hakikaten putkulunla şunda yinli kop kaldı. Ben kömülüp bakkan işki kettim. Lekin onda elgi uzun, raurus, mançgün kömülüş degen şart şaraitini hazırlı maylam yenip gelgen be.
1: Siz aşağı bir günlü kömülüp lo çidiyamay kaytkip size.
0: Oya, mağa bek ısı hoş yakudu.
1: Aşta
0: mesela aldı da bir tört gün kümüldük. Tört gün kümülüş ceryanda çıray digen pakırap. O kümülüp durup bir tereptin aşlanan mesela Turpan'daki akıllık halkının tayarlıvağın çayları varken aşağı havağı maskildiğen çok kumgu kümülgen de içip durup kümüldüğen. Şu çaylarını içken bulduk çıray digen süpsüzük yenday digen bak köz kalçısı digen nasıl yok aplikatı cümle o yerde.
1: Bedeniniz ki yönlükünü tatip etti de bu.
0: Acayip paydasını köygen ben. Yeni bir katın fırsat olup 2 yılını aldı da mı bir 3 gündek kömülgen bulduk. Lekin 3 gün aldı da yeni bir katın fırsat olup 2 yılını aldı da mı bir 3 gündek kömülgen bulduk. Lekin 3 gün aldı da kömülgendek onda bak köngül koyup mesela nestaydılık bilen. Kömülmüdük. Lekin Turpan'da kömülmeyi cimtosunuz mu tə digen dəhşət çıxı demez mi? İşqilip uçakdı mı önümünü köyduk? Şuna muşu kumğu kömülgen dostlarımız doktorlarının məsləhətini yaxı sorab kumğu kömülgen de dikkat kılışı tilişik işler var. Minan bir kısım dostlarım kızıq kündüzü kumğu kömülüp keşke kumğu da tazı içi ötüp yapıdı.
1: Paydı sunmaydı onun da.
0: Onda kısı paydısı olmaydı ki. Mesela doktorlar nimelere dikkat kılış gereklikini dəb verdi. Mesela adette normal vaqtımda bir lonku koysaq ya ki guaşa kılsaq çoğun iyi bu içi kütünüş usulu mu? Мантисат ішчіде мұншығы түшкі болмайды, як өз оңызды сық сақлайсыз дейдіған деккат қылдыға ішта ба емес мұ? Құмды мүшіндақ кен достылар. Шуңа, чоқым докторның көрсетмісі бойынша, қымаң деген ішіні қымай, қылың деген ішіні қылып, осы көбірек сық чай ішчеп шындамы, егіз көймейдіған чайны. Яқшы бір күтініш нәтижесіні көріп келішіңлан үшін діліміздің үміт қылымыз.
1: Лекен чоқым бір саламатлік тәкшір дейтіп, құлғы түшкі мас келімді, кәммемді, ұнанекен түшіңла, ә?
0: Чоқым абайатынды дұққы бір бахалатмысы болмайды ке, юқырқан бісімла, мәсінен зияды. Түшкі мас кәмейдіған нұрғын кеселі ба?
1: Тұғыра.
0: Ола түсі болмайды, доста, ә? Гипіні қылмыса қолды чөп біз яшар. Қылған келі бағым кеп кетеді.
1: Неге?
0: Турпаң бағым кеп кетті
1: әзі. Сіз бейін, менің сұқ білән тазы. Құндызайды ма амырақ дейді ол сұққа, сіз ма амырақ дейсіз?
0: Тәк амырақ.
1: Мән ол сұққы таз шыдап бұламайым өнке, мә бір күнді лейіні келдім әмес ма?
0: Әй, Турпанның сұққы бір қыл қош яқыды ғой.
1: Вайық, мән бір күн лейіні келдім.
0: Шымда қош яқыды. Мән тұқ аптапты ұзындың ұзын ұттағылы бәк амырақ ма. Бешімне көгі алы ма, әмді ликен ма дүмбі тәрпімні аптап қысып ұттағылы, шында амырақ, шында қош яқыды.
1: Мән бадым дәң ә? Мен беріп, айлық мәқсіз азыр тұрпанның мәқсіз құмғы түшідіған елік давалаш түрлірі бәкен, мәқсіз ятыдыған менсулыры бәкен дәңе.
0: Шарайды да ажайып бәйзі, ә?
1: Мәқсіз аш құмғы түшідіғанла ятыдыкен үйеді. О, өйләді, я, мұнчық түшкіл олмайды кен, чүнкі о давалаш вақтыда, о құмғы түшкі мұнчық түшкіл болмайды кен дәңе.
0: Абайатын дәппәдім ғой, мәсілен, жүңейі деп абыды да күтін үшті мұ? Мәйлі қуаша қылайлы, яке лонқы қойайлы, чоқым 8 саат дейдіған бір тәләптері бар, құмғы түшкендімі шу.
1: А көңтеу оныңсы көңтеу ойық, оныңсы суақ су, шекілім болмайды кәш, оның ұлан бір күнді бір дадашыны ұшыртып келіп мән, қарсам кечеді орынып, етіп атыды ұйытқанға, пақты ұйытқанға. Ені қойырып, әй, ака, сәм, джейм дұрым, ака, сәм, ә, деп көзін ашқан, сіз қанш күн олды кәгілейді, сәм, мән бір ай олды емеше, давалыны ватқылейді, сіз немдеп кәгентіңіз, сәм, шо, бәлікті бәдендікі үлікіні алай, ә, оның ке орқылай деп кәген, дегенде орқылдыңыз ма, сәм, бір ай олды 15 кілі орқылапты ма, дейді.
0: Ойу, рауыры сөнімені көріп тұндауса. Мандақкен әмде бәлкім, әмде бәз достарымыз орықлышы мүмкін, бәз достар орықлымаслықы мүмкін. Оңы бәдәнді кері бір нәмілік үйілікнің ке әхвалыға сасын бұл дәмес мұ? Лекен, кесіп әйталай мән ке пұтқол ағырқыға ажай пайды қылды ке. Әмде сінің чидымаслықында ұқам, яш бәр қыва да бізді.
1: Ажу бұл шу
0: әмді. Ақырда еғіп әйтқанда яшта, яшта. Яш балла қызып тұрды. Біздек әмде яшлық көлемінде, отыр яшлықның арлықы да қеп қағалла. Сәл сықны қалайдыған бұп қалды кеміз. Онда бұзы қадірлік радиоанлығычы достар, көңіл араманлаға еқімлік нақшыладың дұм тас дұмны сұнайды, Адылжан мәмтімін орылыған.

0: Менің нұмырым мәкке ашу, менің нұмырым босы мән шу ашу.
1: Гымаланған болсаңыз шу ашу.
0: Өз халын оқшыр баңлайлы.
2: Қошымыр, қошымыр тұрақтарының yolları ben ki. Yaşar bir şahıs kınavın elmanda, ıstıkta koktayımda, sırtlandı koktayımda elmanda. Yaşlılar cümlesin bu lağırdı, şişirilmesin ağzını aldıran ki hep. Şaştırmışsın değil mi? Erkaretiden.
0: Şaşamaz mı Yaşar? Şaşuğa çıkı sıktın kokudu ki içim kızıp dur da bir hıl urgup dur vardı mı? Sıkı basam tekimi bir yaram bop kaldı ki mi deydu. A bizdek beden sokup ketkenler şuna mı?
1: Ma yaşuğan ninken ma yürekçi
0: Kızıp
1: ama
0: durdu
1: kızıp
0: hangi?
1: durdu. Onun üstü burun ma ten terbiye bilen anca mı şungallangan ninken ma yürekim sokuşu başkalarının sel tezden gaya minan.
0: Kan ayrılışlar yakışı.
1: Kaya kan ayrılış yakışı. Bika anınken berip sıkıda kalmışsın davatı mı? Siz mi kızıkken siz deyim özal. Siz beripken son zulda maşının kontiyosunu içi tüpçe kotağın ninken.
0: Onun üstü ki yaşkı çoğaygan sır sel tonlaydıgan bu kaldı ki
1: Eee
0: adam
1: şu.
0: he. Abdurrahim'in uçuru bakken Kaşkaş şehrinin ikinci halk doktorhanı aldı ki yolla koş yönüştü nayı travan depto. Anda nurgun uçurla yitip kepto. Yani rahmet cuma dostlar kızgınlık bilen uçurlarını yolla vatisle yanılı Aykut uçurunuz ne? Menin Abdümobilin programısı yollağın bozsanız optik. Menin Abdümobilin programısı da müşte uçurlarını bahsi buludu.
1: Doğru. Şimali aylan mı koş yönüştü ravan deydi o rejte. Lekin mavi aylan mı digin gepnin sel hata izbsiz ya. Dikkat kılan he.
0: Ablat uçur berip tu yaxşı misler yaşarcan gün işleydiğen bu getti mana şikir yazıcı Maral Beşinki Aksal Maral diye yerlerini bilemisler biz şu yerde çınıkış biz anlavattığımızda bilimiz bilimiz dostlarımız Nur'un uçur bağı galibiyet yolla koş yönüştür havan diye uçurunu berip tu cevlan nam uçur bağı anlayla. Ayallah'a bir hıl yakıdı ısık caylar çoğunda olsa biz bir ipçi ögülep durayla ıslak işte bir anla dostlar. Andan ma kurban deydu. Veymeyici balla yolunu bir yolunun çetidir ağaq mağmaydı gensle signal bese teki çöçüp gitti gensle depti. Aşağı
1: Şu
0: oku
1: yolunu
0: ile
1: çetirdim
0: hem de
1: ağzı buldu.
0: ağızlarını buzdu gensle depti. Çöçüp gitti yavuşaydı şu. Medeni bulaylı çoğu dostlarım. Şu VMA Toşu'yu da Allah'ın şirketleri gibi verip mavukatlaş tarmakları, təlim terbiye hizmetlerini şundan yakışı ip bir vatıdı.
1: Doğru.
0: Hem de köpüncüsü naiti yakışı medeni yol yurduğun bu getti. Az bir kısımları aldırıp şundan mı yani dikkat kılanmaya atıdı. Devamlı biz münasiyatı korulağı inkas kılsak buldu.
1: Emdi ilaki ma ulumu çi cao jingninki em doyin shipping halları karsanla mı şu yalgın kamdan işleyen bir shipping sıvadan da yakında çıkan. Mu şu Ürümçi'nin her kaysa rayonları meyli TNC rayon olsun, meyli Yenişehir rayon olsun, meyli Midong rayon olsun. Mu şu moto yani toksiklet, motosikletler karta muş mahsus sızıksız badi yonu çitikacı. Motosikletler mangıdıgan çünkü hem de Ürümçi'ninki yol ehvali mahsus motorsuz katnaş vasıtlarını yurduğan yolunu çıkış tesrek kildi çünkü yol tarrak oğan ikinci o. Lekin şundaktı mı? Yani mı şu dostlarının fikrini ilip bunu şu karab çıkış arkalık mı şu mahsus sızıksız bedi hazır mangıdıgan. Aşı yoldu mangı dostlar eğer sızık boğan ehvalası da cuma. Eğer de o yoldu mangma yen aş maşının yoldu mangı varsanla o vaxtada ağırın sağlama bika.
0: Anlanla dostlar. Kaderlik radyo anlıkçı dostlar onda bulsa mezmurlarımız devamlı tektanladı. Buludu. Yünnen Turmuş Sarıyı Ürümcü Çombazada ticaret başladı. 8. ayının 7. günü 2026 yıllık Gülhidağı Tolgan Tiyanşan Tötbe Salı'nın hemisi de Kuşbırak Taraş namlık Şincan Gülgiyah Başlayımı Paliydi Ürümcü Çombazarda başlandı. Şunun bilen birge Yünnen Turmuş Sarıyı bu yerde ticaret başladı.
1: Bu kıtımkı paliyat Yünnen ülkesi Künming Şehri Cinnin Rayoni, Ürümcü Şehri Tiyanşan Rayoni, Kutubi Nayazı'dan ibaret 3 ayının soda hemkarlıkını çonkurlaştırıştaki mühim emniyet. Ürümçi şehri Tianjin rayonunun taşkı soda vasısını özellik tayinip, Yunnan ülkesi Kunming şehri, Jinnin rayonunun mükemmel gül giyah kesip zinciri bilen kutubi küçet yetiştiriş kesbinin özellikini cari kaldırıp, 3 ay baylık cihette bir-birini toluqlap, gülünü devlet işçide seteş, çigra halkıp setiştek koş yünüşlük yolunu içip, Yunnan güllerinin Şincan'dan Otur Asya, Avrupa bazarlarına yüzleşikini ilgir sürdü.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, dostlar, məzmunlar davamlıq təqdim etdiyimiz oldu. Qəndni çox istifadə qılsa

0: 5-нче сумыбызга учурлар карасак, Нижат дейди, шарқа айланма, жол көркүдө бир мо машин жок, өзөм жалгыз кетип барман. Бир мо машин көрүнмөйдүгү эмне болуп кетти бу дейди.
1: Абдулла Хотенден учур баңлайлы.
2: Сонда мен жашап бу көрүнөсө кетпей чыгып кеткен. Шунда жишкон, эмне нерсе чыгарга лайыкта иштерде бас үзүнө көрүп, башлап көрүп калмагыча машинасын көбүрөк.
1: Rahmat. Xursandman uchur ba Shimal aylanma yo'lga chiqibdi. Qaysi kuni men qo'qib ketdim, bir vaymaychi deb uchur beribdi. Chiqsa bo'lmaydi asli bu do'stimiz qachon apparatlarga tushib munosabatli o'rinlarning tarbiyalariga erishib bo'ldimiki?
0: Ha, u aniqlar u. Langzi deydi, qumga kirsa sovuq suv ichsiz bo'lamdi deb. U qumga kirganingizdan nima foydasi? Sovuq suv ichsangiz, u sovuq suv ichmaysiz. Maxsus abay deydi, o'ro salatadan ichilgan choylar bor ekan. Onun ikiliği bekmi kızlık nasıl içmeyi dağışa ilman nasıl içeceğim deki değil mi?
1: İlman kızlık diyeyim ama kızlığın öngeçine zahmelendirip koydu.
0: Doğru, acımda ilman nasıl?
1: Kayısı gün dedikku programı da bek kızlık nesilini istimal kılış ama kızlığın geç andı nerkıl reklanı keltürüp çıkırışı mümkün de. Şu an olmadı sık bir yaram kımaydıgan alette. Onda devamlı kızlık nesil yap günep kalan adamlar. Lekin taza iz kılamaydıgan bop kaldıkken çün aşı. Mazmunda sözlüdük.
0: To'g'ri, kunab qoldik ekan
1: shunga. Kunab qoldik, texnik qiziqni yisimi ko'ymaydigan bo'lib qoldik. Shunga do'stlar, o'zingizlarni odatlantiringlar. Salomatlikingizga ko'ngil bo'linglar.
0: To'g'ri. Bakri degan do'stimiz deydi hozir.

0: Достар, әмді біз Нұрғын Пилаланы түзген тұқ, әрі бір қытым мүші программыда саят мәнзір айоларын тұныштырға, чоқын бір беріп бақымыз жүмі өйдікіләні еліп, білі барамдық десі, білі барамдық деп, пиланы түзіміз, лекен пәкат бір әні мә әмәлгі ашырып бақымдық?
1: Ишкіміз мүші радио саятты арқылық түзген пилаланы бір езіп чықып қаран, бір әшкай дәмелешімізді еліп бағымсақ, бер пұланмаймыз ол, яман жып.
0: Алды білен бір әні бір әмәлгі ашырайды, еқін әтіраптікіне.
1: Ашым болмағады жоқ.
0: Ашым болмағады, дәмді. Demelişler odul kemeye vatadı digendek dostlar.
1: Çokun buldu.
0: Çokun bulam da. Şineyle onda olsa aman bir günü ma yıkındaki sayat rayonuğun berip gileyli. Yaşlar bilen berip oynap gelse ma sayatçı başkıca peyze buludu.
1: Ah, çünkü anında.
0: Asile pilallaşını bilisile erhıl bir hıl sayat ki yana ma da huruşlarını kitip durusile tekne peyze bulduğun kışında mı?
1: Doğru.
0: Dostlarımız mı şu turpanın gibi çıkan teman Nurgun dostlarımız turpanı bağız kep getti. Turpandaki sayatlarını biz resimlerle tatıp evetip de turpanda kum kümülü vatkanma dostlarımız bakken. Turpandaki üyba dostlarımız mı bakken. Hem alanın her gün aydı könüllü hoşal özsün dostlar. Hazır yolla acayip ravango. Turpanı bir ışkı mı? Pek uzun vakit mi ketmeydi? Ettiğen bir yerip keşke kegli mi buludu? Kelduk deple bir boynap kememsle dostlar.
1: O nostika keşik pazarı ben sizge aldım kıtım dep begen. O bek bek peyiz kedep keşik pazarını hazır tıkın peyiz kıvitip do. Birip kumguç eğer deyilik kumguçni halamaydıgan mendek dostlar kasa. Umuş o etgelleri muş buyluğunun içi kirep. Acilik şıldırlap ikuvatkan ikinin üstü gelgedik. Ben canlarını kuyup şeydi yatıda kalaba gelik sayıda. Eşedim de o yetip huzurunu buyluğunun içini bir pekirap, onun ikinilik van honlaz, zilan yiyip. Yap buğan nekken keşiklerim de o ayınlıp çıkıp keşik pazırga. Şu buyluğu yıkın aş pazırı keşik pazırcı. Aş keşik pazırgı berip abay digendeke. Üzümlen yiyip. Onun için şu turpanın ki tılsa tamaklarını yiyip, özgeç tamaklarını yiyip. Ayda kelsek buldu birer gün verip oynayıp kelsek ne ait peyzemez mi?
0: Buldu. Ameliyatı kumgu çüşü atkalla aşta kılsa mı buldu? Kumgu çüşü atıp buyluklağı verip, keşik pazarlağı verip, hazır turpanla minsi olur mu acayip peyze yapıp gidip de. Her kıl temideki minsi ola. Resim güçüşeyle, şıkılıp hatır kaldırayla bir kıl. Ay bu ne digidek ya?
1: Ay yaman peyze anında.
0: Ay şıkılıp hazır terakiyatıge acayip hop gitip vardı dostlar. Mesela özellikle şeraiti karab, minsula diye de buna böyle bir eşki güldük sayat kıp gülümüz digen dostlarımız umu buludu. Andın kumgu kümülümüz digen dostlarımız bulsa ailevi aşındak Nurgun Mihman Xallaba uyadı yatkaç kumgu yıkını. Çüpkesanla umu buludu. Şıkılıp Demelişanlarla bolsa dostlar öyde oltağandın yıkın etraptık sayat rayolları. Manımı şundak kütünüş bilen sayat birleşken uğurlağı berip
1: Doğru.
0: Mənilik ötküzüp kesanlar buludu. Hem salametlikanlarla bir paydalık kütünüşünü kılala isle hem yama isil işle baki emes mu?
1: Menin ağaylıqı van konup getkeylik min sudu bek yatkım kip getdi. Kanlak gedin. Ködünüz belkim.
0: Üyü
1: yılıqı Üzüm kurtulduğa öy nim çünçe
0: de çünçe
1: ha çünçe öy ayılıqı yatıdığan siz öy çünçe şekildim da layılengen ki qara aldı bütün şu baştan axır eynik lodi joğ dep qoymuz go onun ikin ilıqı perdesim de içilidigan perdikem de aldınız bütün qumluq kedin ha qumluq ke onun ikin
0: turpanning özining alaydiligi gendlendirilgen aşında minsuken de bu
1: toğra aş qumluqning aş özlarning minsuni uddulu da
0: Bizning minsona udulu da, yetib atdimiz da hozir.
1: Hozir biz ash minsoda.
0: Men ketdim hozir.
1: Ash minsoning udulu da qarang. Uyning ilig'i siz yotadigan uyning udulu da. Suz ich kölchigi va kemada shiva kebeda. Ay yomon peyske, uningki uning atrofida qarang. Mayaqida kichik ilig'i qahrahan suva ke, barongning ostida juma o'xshmaydi, anoda qahrashgan esa o'xshmaydi.
0: Barongning ostida.
1: Uningki
0: Ay majab bir to'rdi ko'ganda qilmayman, tasvirlarni.
1: Ash naqsiz ko'gini
0: shu. Ma tasvirlar hozir bu to'rdi ko'gini bilan bir xil o'xshayotdi. Uzun barongning ostida.
1: Uningki qipash udili da, bir sekni suva ke da, u seknisida bush keshlari, bush mehmonlarga muzik ichilib, bundaq muzikilik Aramgah şekilde bunda kıladık ya. O yaman peyizke anını yaman bağım kege minan. Pırsat bulmaya kaldı hem de.
0: Onda bağı sıkıldığan minsula pek köpeyip gitip de turpanda hazır. Mesela turpan minsu deyip kırgızdığan bulsak. Böyle birden isil aşında şu yanın ki yerlik alaylıkını gevdilendirgen. Meyli üzüm başlayımı kılıngan bulsun. Veya ki başka kumluk başlayımı kılıngan bulsun. Şıkılıp acayip isilmişte minsula pek köpeyip gitip de. Yatak meselesi dostlar bizim könlümüzdeki de gülüken. бәк яхшы шарайтлар. Андан мау зады мехман ханды ятаттым деген досторымызға мау шарайт

0: жакшы мейманканалар бар экен достор. Кумга түшүдүган досторумузга айылбый расмий өзүбүздүн үйдө отуруп кумга түшкөндөк ошо хиссиятын бердиган айылбый мейманканалар бар экен. Мисалы аттегенден кешкиче тамак маселемизди ал кып бере алайдыган,
1: тамак
0: айтып бердиган адилерибиз бар экен. Андан кумга мунайт якын экен. Эмеле өзүбүздүн эhtiyacга асасан, саяат эhtiyacымызга асасан ойноп келгидек ошондо жакшы шарайтлар бар экен. Шуңа кыска вакытлык бир саяатны орлаштырсам болот деген досторумузга турпан шундай жакшы таалаш боло алайды.
1: Туура.
2: Сатып бир алуучумузга берейли.
3: Э, ачта кылайлы.
2: Э, бир текшертип, бир Şunda mı ya?
3: Aa, mikropla da küçük nem kıldı cümüş, ıgızdılam bek tarıldığımış mikropla.
2: Oy, o baza olduğa yerdilam oturup, aklına sık, adetli hamburgerler tatıp, yıldığa neyse mesela. Ha.
3: Şu, onun akutun oylap yetkin
2: olmayla bu çakçakım alıcı mı? Altın içkili yakışı eskerti koyup siz mi işte?
3: Ma Dilmurat diyen dostumuz sizge yollap koyduk ha? Aa, Aykut diyen dostumuzdan oylık satmak çok ama şimdi
2: sonuçta. Ne alaydım da?
3: Şikim
2: 12'ninki 7. ayınki Nisan Şavka, Şikir'in öllük, Zinokot 167 manını mangan. Adetki nuska boşan 9-cı ay şingiyen kiler yili 5-cı ayda satay digen tem. Üzerinden maşinisi 13 min kogul satım akhiri datip alıp. Bu adek sevmiyve. Bu maşina 2012'nin maşinisi iken Nisan'ın şavukı ke işkinin öylek şavukı. 167 manın yanıptı bir kolluk aydıgen maşin ke 13 min kogul satı iken. 13, 4 tane 9, 84, 845. 13, 4 tane 9, 84, 845 деген номерле алаклашсаңар болду экен.
3: Шунда турсун жа учур кайтырыпты, э?
4: 2019-жылы Кемиле ишкерлерге катта 77-80 миң атырап. 2018-жылы Конусту Сайнал 35 катта 125-тен 130 миң атырап.
3: Болду, рахмат.
2: Болду. Андан машинанын амысын баалап болду ма толук?
3: Азыр айыңы жолугун тахы.
2: Ашы 5-ни жолу ишкени баалап коюп, жим туруп алган аштак иштеп алды жумо, мындай бир караң. Абдан дикет кылсаңыз. Yağız çıkan vaktinizde dikkat edip durmuşsunuz, açta tursun canı açta koyuva. Beşini yolluyorsunuz, içkini bağlayıp koyup, cim turu aldık anlaşan.
3: Okşap kalan dok bu mücazımız tursun canı bilen.
2: Evet, sizin maçta mücazınız var ama.
3: Bize var kıl.
2: Onda demen, adam yüzünü yüzü beyzen adam da. Onda demen. Herkes onda demen acaba?
3: Makul.
2: Herkes attın tutsunuz mu, üzerinde düşmeyseniz. Ben size gidip buraya aç. Çin turu aldım, ben onda emez de, ben de akıllık. Ben de asman uçalayım, kantım var. Bunda değilseniz.
3: Ama akıl. Aştanlı değil bunu onu
2: ettim. Oltu yetti kişilik maşallah lazım tavsiye yakan bosan. Ne çıplı etrafı da? Gaz var. Gazlık oltu yetti kişilik maşallah olsa tavsiye yakan bosan alırdım deydi. Mehmetcan. Buldu Mehmetcan. Onda olsa anlıyıcılarını satıldıkan aşına kadar maşallah durup kayıp kaskan. Bu
4: 14'ün sıkıda kolkot tepti 10.000'dan 15.000 katırdı. Şimdi 15'inki Nisan sıkıda kanunluk yüzyılda 25.000 katırdı. Şimdi 18'inki konusunda sayına 3-5 katı 125'ten 130'ın atırdı.
2: Tursunca anda arlaşma energilik ravi töt bağ mı sizde? Ma bir anlaş dostumuz Tursunca anda bağ mı da arlaşma energilik ravi töt deydi o?
4: Şuma orta kızı kemine işkirdilerine kapta 70-80 milyon atırabdı.
2: Makul.
4: Şuma 24'ün bir adı son kuralıkta 85'ten 90 milyon atırabdı.
2: E makul.
4: Şuma 22'ye 8'de 85'ten 90 milyon atırabdı.
2: E yeni makul.
4: Şuma 16'ye işkirdilerine bağlı odakta 145'ten 150 milyon atırabdı.
2: E buldu.
3: Ma bir dostumuz maşinamdan sugurtu toşkan. Sugurtu alay degen nomerni yollap bersiniz dep sizden sorapdu.
2: Toptan oşu bir nomer bat deyle yollap bereyle.
3: Maqul. Ay oşurja Roshangul hazır näledi du? Çoqum menimçe texiçi uydimiki deyme. Näge barımız, qandaq barımız dep pilallap işten çıqıp bolanmay otqan texi depdi.
2: Onda emas. Kim aşta yügendi, aşta yürüydi.
3: Tamam.
2: Näge bolsa xula dep maqtanıp. Lömülde.
3: Lömülde.
2: Uma?
3: Aa, bir xil xiyali.
2: Ochta 40 necha yosh kirib qolgan adam uma xolamda?
3: U 40 necha yosh kirib, ye, 40 necha yosh kirmadi jumu.
2: 40 bo'ldi u.
3: Amdi 20 necha kirdi desim shundu.
2: U ya bu yer qilib qolgan yoshlar bilan 40 necha kirib qoldi u.
3: 20 necha kirdim, 30 kirdim desim shundu jumu.
2: Bu 43 yosh kirib qolgan adam u.
3: Siz shu kunda jil qilib qirib o'tibsiz emas.
2: Menmi? Мені ма бірегі апырып қояды қалды. Ғалибет еллері, еллар раван ке, адыл солсарыны алдым еллар раван ке деген өптім. Абдулла апәнім әвәтіпті.
3: Рахмет ма, мен үй деген достымыз, мен машин алай деген тұм, қанарақны алсам бұла қапы бұмай мәсілі әтпәсіңіз.
2: Әмі ма, алашын оңы янымасы деген сілді, әмілет ұл бек әскедем о.
3: Я, Рөшінгілідем әскі ма?
2: Әскі о деген. Шундай эски.
3: Кайтып бир эмес күзтүп баксам болот экен Рөшөнгүлдө.
2: Эски деп туруп бир карап эткен амда.

0: Makul. Ayma menü degen dostumuz ne? Çıplak tarafıda maşina makçı. Aval ma yüzü aranızını dağın andın tavsiye kılaydı ya. Adıl Soğut Sarı'nın ki aldım ravan kendip de Abdullah degen dostumuz buldu.
1: 2015 nombor CDA maşının nombor sıvakiye maşının nombor bağlayıp egen bu sayı.
2: 2015 ninki CDA.
1: Tez bağlayalım tez ma.
0: Bana yollattı mı?
1: Yığılıp gettim ama maşının bağlı mı onunla mininki çoğu da azır aralık
0: var. Bana ya dostlar birbirleyip yollattığımız.
1: 3'ten 50'lik 2020 ninki Fishing Jar'ıydı o Lincoln'ın maşını sokşaydı o. Oh bu maşını. Oldu kanlı 3'ten 50'lik maşına dedi bunu. Ötken de Absalom doktorunun bir suvati. Satı mı dedi? Ha,
0: satıldı mı şunu oğlan?
1: Satamadı o değil mi? 180'li bin kova. Mağam be hiyan maşın ki.
0: Çıraylık ya, ben sürtmemden yollattım ha dostum. Çıraylık maşına.
3: Bunlar ya seçile, şapur dostlarım şu Ronko Hoca'nın içi.
1: He.
3: Her baylarını bin ballada oturgansın mangıca maşınlarda köpe.
1: Buldu. Makul. Rahmet.
0: Buldu rahmet. Ma bir dostumuz Audi A3'də 2014 nəng depdi hazır. Yollab qoyduq
4: mən. Bu gün ki Ruhu 8-də 50-dən 55 min qatır abla.
1: Maqre. 20-ninki 3.0-lik 6 qanlıq 5-ci Lincoln-ninki qancı pul?
4: Şumaz bizim bunun ki şeyi depdi 1.6-ya 14 min dollar şeyi yox qalsa 55 min 60 min qatır abla. 13 min dollar şeyi yox qalsa 35-dən 40 min qatır abla. 2015'inki CDA'da 15-20 bin kadar abidim. 2014'ten Sotonlar'da 20-25 bin kadar abidim.
1: Makuli. Oldu. Menüm ben bir maşın alaydı gendim demdi o.
0: Bahasın, el kımar yemsin demeyi otadı de. 100 sene. Neçilik pul etrafıda.
1: Ne vardı, ikinci kol maşın alayım ya, deyip kıyıp kalsınız mı? 40-50 bin kadar etrafıda dedi.
0: Biz de yollup da 40-50 bin
1: kadar. Beniz ya ki Audi ikile dedi. Tursunca da bu hamı kim işte maşallah kınım. Ezmarak bese. He?
0: Değiş baksanla yakışı bir.
1: Yolla bakalım siz hoş. Şu çörünü yolla bir ama benim o çörünü. Tursun canım.
0: Buldu.
4: Şunu 14'te Audi A3'te 35 bin kadar abi.
0: Onda olsun.
4: Şunu 20'nin Yunanlı'da 25 bin 30 bin kadar abi.
1: Bu oldu makul. 2019'ninki Abdumat Hot, Livina, Netçi, Pulga, Allah hazır
0: kabaca bahsettim.
1: Abdumizit'le uçururken bu.
0: Yolla koyduk bana. Galibiyet yolları ravan depto ama bir dostumuz buldu tapşırıp aldı. Telefon kılsın depto Mehmetcan degen dostumuz. Bana gazba altı yetti kişilik maşin lazım tavsiye kılgan bu sana. Sizge telefon kılmay, siz telefon kılın. Tursun canda eğer mesela sorunuz bulsa. Ay onu yuşçur verip duya
4: Tursun canda. Şuna 20'ninki fişin galası 125'ten 130 atırabıdım. Şuna bizim birinci Biyadi Son Plus yaptı 55 milyon atırabıdım.
1: Makul.
0: Biyadi Son Plus.
1: Son Plus'ın bağısı ya.
0: 55 milyon ha.
1: Daha çok onunki 2020'nin tayyi ödüm bir sıvaki. 2020'ninki tayyi ödü. Tünü gün mü yollağın o bunun başında?
0: Bugün inek anlayamadan okuşmamdı bu dostumuz.
1: Tayyi ödü daha çok. Kaç pul etrafı da buldu dedi ya adımda karıştı ne gün bir. Evet 2005'ten bir sıvaki 2021'ninki.
2: 2021'ninki 2005. 5 kaç pul oldu
1: dedi. Kia'nınki 2005 he.
0: 2024 yılı Şinyuan degen dostumuz he. Sizin avtomobilinizden uçurdum yollap koyduk bana.
1: Ara avı tut bağımı Tursuncan dedi. Tursuncan da.
0: Musa Can degen dostumuz bana uçurunuzu anlayaldınız mı abay? Sizinki başla yollap koygan he. Yine yanılayımız uçurlan. Abdikerem degen dostumuz siz kayısı baranlıkla astıda oturup üzüm yevatsız. Hoşap gitip de bu üzümle mi o?
1: 2024'ninki bağlay maşın numarası var ki. Satım ya bol dedi. Diriktim dedi o. 2024 bağlay.
0: Ma bu 2023 Finlanda de bir dostumuz uçur verip de siz onkini bu yıllar.
4: 2022 tarihin tayyi dedi 45'in 50 bin kadar. 2019'dan Levin'e yaptı 8 milyon da 10 milyon kadar. 2021'deki Riyadi Son Plus yaptı 55 milyon kadar. 2022 Fishing Jar yaptı 125'ten 130 kadar. 2014'te Audi A3 yaptı 35 milyon kadar. 2022 Yunanlı yaptı 25'ten 30 milyon kadar. 2015'inki CDA yaptı 15-20 milyon kadar. 2014'ten Sotonlu yaptı 20'den 25 milyon kadar. 2022 tarihin tayyi yaptı 45'ten 50 milyon kadar.
1: 45'ten 50 milyon
4: kadar. 2019'dan Levin'e yaptı 8 milyon da 10 milyon kadar.

0: Тыңлаватканыңла 107.4 Катмас Санат радиосының
1: Менің автомобилім программасы.
0: Программамызынча қадірлік аңлаушылар үшін Үрімші шәһәрі Шенхуа жанабы жолы жарасқан шахсат егіз бошлаған бұла турысы. Ваңзы көчаң алай талап қылған.
1: Оның башқа яна.
0: Тарик ва тарт тыңларына базаға салған тарт халықара сот жекшірпте алай талап қылған. Бүгін мау Шенхуа жанабы жолы жарасқан шахсат егіз бошлаған бұла турысының ке егізін үйдіған бір мүкапат ба? Аш мүкапатын берейлі бір аңлаушымызға.
1: Болды, қане талайлық аңлаушымыз кім болады екен?
0: Мау 2015 ninki Lali Khun 1.8 Xauhua ben XRV dedi go.
1: Yollaydı. Maqul. A uçurla kaptike bir anlı.
0: Bu ayatinki Lamon
2: Kolkata'da 15'ten 20 bin kadra
1: bunun. Ne buldu?
2: Şunu ayatinki Lamon Kolkata'da 15'ten 20 bin kadra bunun.
0: Oho, ecep ezan bu kette maşallah.
2: Şunu ayatinki Lamon Kolkata'da 15'ten 20 bin kadra bunun. 2017'ninki XRV dedi 40'tan 45 bin kadra bunun. Şimdi oyletmişti şarkı ödette 35'ten 40 mı atırabildi. Şimdi oyletmişti mümdü ödette 15 mi atırabildi. Şimdi 23'teki boğma tenşi yukata 163-163 mi atırabildi. Şimdi 22'ninki dağın ADT ödette 90 mi atırabildi. Şimdi 20'nin mağazda 5 yukata 55-60 mi atırabildi. Şimdi 19'nin funksiyon 55 yukata 30-35 mi atırabildi. 2018'de Audi A6 toplasa 95'e 100 bin kadrabıda.
1: Buldu.
0: Makul, en birisi.
2: Benim maşinem bağlattırıldı da 2012'de min maşina bu, maşina tuttu marka.
0: Demek
1: ki. Aş aslamın o maşinisi şu.
0: Şıkılıp.
1: Şıkılıp aşu.
0: Uçurlarım doğru yol yanmay. İğir kömey, maşinamın yen bir kıyatım elan kıpaysanız öptü ki avar kıldım. Bu makul, mavu, aykut maşinsini satmak çıkayan. Bu maşina özü 2012 yılınki Dajon'ninki polo maşinki bir kollu kaydıgan maşina. Andı bu maşin özü 6-cı ayğıça Şinyan boşını bak ya.
1: Kiler yıl 6-cı ayğıça.
0: Oy xeyli bak 7000 kə olsa Şinyan boşanın pullarını munda çıxırıb itib hesabısınız bu xeyli əzam qaldı ekan ba.
1: Şunda
0: 2000 kə çıxırıb atsan 5000 kə degan gapda 2013 yılınki Dajon'un polo maşinini birisi var ekan. Manga musabisi 100 Bayağım yüzüp diken tık 140 neçe manu mangan dedim o aşı kılıp açtık.
1: Bayağı karaylı ya bana.
0: Ne yaptı ki?
1: Şöyle ya.
0: Adın Cevlan.
2: O şükran kızır maşının almak gibi o kettü. Maşalla ezala çıktı bana.
0: Şundayım ben şu an. Bu maylık maşalla bek bazı bek muhabbuk o. Şükran 25'nin ki o diyen ki iyi badım. Ya hakka. Bu maşını satmayı ses.
1: Şundayım. Onda
0: dep gepkisip nimkatam ses.
1: Bunu satsanız.
0: 2025'ninki Audi'nin iba eldim bir sıva dedi o.
1: Bu ne emdi?
0: Onda emez de.
1: Onda emez de.
0: Hani resim tatıp evet pekna kani? Maşinonun resimini evet pekna?
1: Bir gör bakalım. Nur. Yol haber bire Guanghui Körgü'nün astıt yollarda da baza karap manga yolun üstü maşin sel köyüp karşı taraf ravan depto.
0: Buldu makul. 2021 yılı birinci ayınki Toyota Veylanda 2.5 tokmayı arlaş nusukse 90 2.000 numaran bir kol dedi. Ekber efendimdinki.
1: Makul.
0: Ekber Jojin'inki.
1: Jojin. Buldu.
0: Kanda avalanla yaşımın benim Turpan namıdaki 2014 8. ayınki Honda CR-V 2.4 beylan. İşki çağ tatıdı neç bulgala dedi o.
1: Şunu bir yollap koygan
0: abi. İlerdenki.
1: Dursun canı yollagan.
2: Şuna 17'de Langdon Colfort 15'te 20 bin köy. Şuna 23'te Ruri Arca 5'te maşına bazarda sokarsa 45'ten 50 bin köy etrafıda.
1: Buldu 45'ten 50 bin köy etrafıda. Yani işki maşinin uçurunu yollu ve tuka dursun canı.
0: 7 kişilik lisan var mı Tursun Can dedi. 6 kişilik var mı ki ötken bir 6 kişilik lisanla gibi kuatıydı. Hazır evet bakaylık hani. 23'ten Romain'in ki RX 5'ten birisi varken. Bu maşını.
1: Yollu dokman he.
0: Yollu ettik he. Anda yeni karsak ma Tugan eldim birisi varken. 21'nin ki. Şükümen 21'nin ki Tugan el dedi o.
1: Şükümen 21 Tugan el.
0: Bunu mu bir yolla bir eyle azıya. 21'ninki Tuğgan el neç bir atrabı buldu?
1: Yolu ettik ha?
0: Yine Oykut'un maşinasının Pakızlı Bora'yken bu.
1: Oo,
0: Pakızlı edepsiz değil mi maşinini?

0: Алмаштырыпсыз да Карганда, э? Пакизге машина. Мага машина демесем да. Алдыгалла болсо өз бир колдук ай деген машинки пакиз э, айыптай машинаңыз э?
1: Ушунда пакизге
0: машина. Мушта пакиз караңгы бул машина. 7000 кой дедим го, мен эмне дедим деп дейди. 2012 жылдынки дажон поло, колхот ахраң, өзөн бир колдук ай деген 5 жыл ай деген, шиңен боюнча келер жыл 6-жагыча 7000 дейди жумо?
1: Боюнча стандарт пак эмне дослар?
0: Ба, 7000 кой болмуш машина келсе мына.
2: 2015-ci ekstarinki 1.8 ilə 1.5 ilin qaysını tanısaq oldu deyə. 2015-ci ekstarinki 1.5 il çıxdı, 1.8 il çıxdı. Tanlaşdı orta qalsa 1.8 il tanısınız oldu. 1.5 il 2019-ci il çıxan, 2019-ci il çıxandan ki 1.5 il tanısınız yaxşı. Mən istəyirəm 1.5 il olduğu zamanlıq tam düşürək məsələsi tam çıxdı. 1.8 il mi bunu da 2015-ci 1.8 il çıxdı 1.5 il çıxmaydı. 1.5 il Машинаны үстен мотордан шиштеп қалғанда, бәшеден толық шыққанда уже маңнан жады сәл, мотордың авазы жұқырақ шық болды, шоқын кіріп алды шығы.
1: Сән сәт деген достымыз, ә?
0: Сән сәт?
1: Әмш достымыз сұрап деке әзірі.
0: Сән сәт?
2: Ә-ә.
0: Мә, Сән сәт деп ұлан маңлаптым жұбы?
2: 70 кік лисан маңлапты, 60 кік лисан ғанда, 60
0: кік лисан ғанда, 115 мин кой. Болды ке, бағасын бап.
2: 2012 ке, дағын сүйлеттар депті, бұл машина базарға сұлпаса 15 мин 20 мин атырапты.
1: Болды. Яны чүйе ба мұ? Яны...
0: Ба, яна, мұна.
2: 2020 мин ке, Туған депті, 80-85 мин кой атырапты.
1: Туған әлі?
2: 2012 ке, дағын сүйлеттар депті, бұл машина базарға сұлпаса 15 мин 20 мин атырапты.
1: Болды.
0: 2020 мин ойетті, не дейді о? Шаука Хауабен деді, 2017-нің ке.
1: Шаука Хауабен.
0: Бұның Нұралиінің ке машинасы ке. 2026 жылы ішкен жайының ке Хуанган Луфан Хауабен. 26 ішкен жайының ке бұл еңіл машин ке аңғы бұл.
1: Сондай ма, 20 ел ма мап тұтақ.
0: Бұл жүн немқұйтамсыз ма?
2: 2018-ге
1: Бір достымыз бейбасты көз шықылданламы деп сіз яқа әзір жұбо ең әні 20 минут дейінкен басыланады.
0: Раван такси.
3: Мәнер еркетті Белсарым әшінгі сәлдер жасақасын алып күйелдер машин жықырақ те мұсақап біліш жоқа.
1: Болды, рахмет. Нұр.
4: Жеуға жанал елдерім көшілі сұраваны.
0: Болды. 2014-нің кефейдудың бір сұваке.
1: Фейду елдайлы, е.
0: 2014 фейду. Фейдо, қанч пыл олды, 2014-нан фейдо кен, а? Андын ене, яқшымыз дәрі сәлтемін.
1: Биады, биады 2014 деп дұма, дост, 2014 биады бұлды, а? Йолы бәт тұқчырыңыз нымана, менеңкі бағалап бәмі де
0: ядырсың жәрдің дүмін. Елдің бірне сетіп амақ іштем дейді, а? Сенге, қанч пыл?
2: 2017-ке шауке 35-тен 40, 2026-ке шикинденеке Фанган Лупан Соғарден депті 35-тен 40 атырабыды.
1: А, Нұрәлі деген достымыз алды ке Фанган Лупан Амақчы ке?
2: 2016-ке Фидо депті 15-тен 20 мин кой атырабыды.
0: Тоқтаған сұны қайта
2: алысын. 2017-ке шауке 35-тен 40, 2026-ке шикинденеке Фанган Лупан Соғарден депті 235-тен 240 атырабыды.
1: 235 мандан 240 ма атырапы декен жүмі ма, Нұрәлі деген достымыз.
0: Геніңізді ең 200 мин көп пұл қошмысыңыз олмайды ке. А, машинаңыз не, 35-тен 40 саталайды кен сіз. А, алдыған машинаңызды 235-тен 240 кетсе алалайды кен сіз. Ең 200 мин көп пұл қошмысыңыз тауыр керді ке. Қоқмай, 200 мин көп, 200 мин көп машин еліп.
1: Халиде деген достымыз.
0: Ағырып қалым не, мен пұл еғіп 200 мин көп пұл еғсам дәйлі. Ош пұлың әмісі чықып беріп машинды бірін әкесем бағы ғой, мен қарғым екемейді машин ғой.
1: Шу әрес, мұнда ойлап бақсы.
0: Ойлап бақы мәселін, сіз ашы нәтчі ел жапалық пұл таптыңыз дейді? Пұл еғіп сіз 300 мин көй пұл таптыңыз. Шуңыз 300 мин көйінің әмісі нәтчі қып төмейдің бірін әкесіңіз.
1: Шу жайымлы ойлып шүткеме.
0: Мәм шу, машин көзіңізге сәт көрінді жұма машина.
1: Шу.
0: Ой, бұл машин төме деп. Ашта болан болмамды.
1: Бұлды ке раз.
0: Бә ашта болды кеме
1: шықылып. Бұл ойлап бақсам, мәм ашта болғы дейкме. Сына бақам дұқ яйлы. Жыққан пұлымыз нәй чықыплан.
0: Жыққан пұл, ойыншық машинды бір неп ба? Ойыншық машинды бір
2: неп ба?
0: Hazır mı yıkan pulu bir koy gelmeyi hazır.
1: Ben yıkan pulu mu yok?
0: Yok mu?
1: Toluk anladım rahmet yaptı Nur Ali buldu he?
0: Buldu.
2: Şuna cigin var neyse?
0: Yaşar akbar sekti gelsin sen kanaklısız.
2: Şuna cigin var neyse? Toyota, Zinanda, Şükürbe, Çotmayarlar, Toktaşman, Manganesto, Toktanmesin, Yüzme Atrabı'da.
0: He makul.
2: Şuna 14'teki Diyadi, Cibel Çatı, 8000 Atrabı'da.
1: Buldu.
2: Şuna 24'teki Sinye, Elzatı, 85'ten, 90'ın Atrabı'da.
1: Келер ел 4-нче айга чи машина алмаштырмакчы идем. 100 000 ичиде болсо болот ди. Лау Куан Лексаслар бек хевсин ба. Канарак машина алмаштырсам була депту. Шай деген достумуз.
0: Лау Куан Лексасларга?
1: А-а. Лау Куан Лексасларга эвс бакин. Хевсин ба, хевсин ба.
0: Бул бакенчи мо ибадым бирсе? Мушу сатапсыз ма? Уй. 2025-нинки Audi Eba элдин бирсе бакка караң.
1: Сыра сатамсыз?
0: Па. Bunun bazı be kendi yeni kedi kanan bunu bağlatmışsınız ondan bu de. Meyli ben resim tat evet olsun evet tuttu resim tat.
1: Gördük bana.
0: O Rauros pul kegen maşın tutsa bu.
1: O da etkin bu.
2: Tokmaya Allah maşının içi maylık nasan bulam. Tokmaya Allah nasan bulam o hepsi de mağdaya yolan çıkanlar çaptı. Hem de Tokmaya Allah şimdi oylasın yakarak bulam ki deyman. Çiğinki seçip kalkma işleri satalaysız ağzı atas bazarda. Maylık maşından setlisiniz size bekliyorum. Korkmaya ağırlaş maşından setlisiniz dışında yaş bulardı da. Hem de artıda bir ay çıktım yediniz mi? Ma, maylık korkmaya ağırlaş maşından ki maytır tatım tüven. Bekliyorum uşak çek, mobilyalarım ve kaşılarım çık çıkmaydı. Minan çoğun korkmaya ağırlaş oylasınız bulacağım de. Hem 20 yıkta kımmet gün diyen bilen may kaçırsanız bir yılda korkmaya ağırlaştın. Tap maylık maşından da 10 bin, 5 bin, 10 bin çıkmayın artık öyleyse.
1: Şu.
2: Ağam yazın yaş oylasınız bulacağım.
1: Sizga ma xondonni tavsiya qilibdi Xalida degan do'stimiz.
2: Shuna 21 necha Toyota Zinanda 25 to'xtamalar 90 manga nisbat 95 100 madra. Shuna 14 necha Diyadi 25 8000 madra. Shuna 24 necha Sinye Elzatı 85'ten 90 madra.
0: Maqul.
2: Shuna 14 necha Fidozatı 15'ten 20 madra. Ya
0: maqul.
1: Ma Tursunjon Ustambek ilki Jenya bahalaydıken bir alaqılış numarını saxlawasam bopdıken depdim ha dostum.
0: 138.
1: 138.
0: 90. 99. 01.
1: 01.
0: 42.
1: 42. Mana yollab ettik. Nissan Chijun 100 Power bamdı depdim ha köklem degen dostumuz.
0: Nissan Chijunniki e-powersu demek oxşar qaranda. Ha. Çiçeğininki e-power nusxası tursun canı bağımı demek için de ha? E-powersi bağımı da o kani bir evet bakaylı.
1: Buldu.
0: Benim yıkan pulum öydeki yenimdekini koşkanda 40 koy çıkam iki hazır deydi çoğum burada.
1: Okşaşkenimiz de koy.
0: 40 koy pul tutuldum öy yıkıp yemeyi yiyemdi ne? Valla onu yan çıkıl yıkıp koymuşuz 40 koy pul ne?
1: Ben burun küçük vaktim değil pul yıkıdığında nimiz atığı o maqılıqı körüp gedek. Şu bir yandan pul yığıttım, bir yandan ep xəjlətdim. Bir gün 5 qoy silib, ədis 5 qoy elib xəjlədib, keyin yan 5 qoy silib, yan xəjlədib başda yürətdim. Şo mən kiçikimdən pul yığanmayım. Hə. Başda mən sel.
0: Bəd xəjmə?
1: Hə, mayandan pul kirib oğuç qaran. Xəjlətdim kildu.
0: Xəjləb tükütətkimiz kəp.
1: Xəjləb tükütətkim kildu. Hə,
0: umuğu toğra, bomuz xə xəjləb getdi o pulun.
1: İlə bir pul üsüb joyan çuqumğa.
0: Üşəmdi o.
1: Mən xəjləb, mən xəjləb etdim. Aşta bu kaldı, aşta bu kaptı, aşta kememen.
0: İşin bulmaydı o. İşin bulmaydı o. Low Benson numara olsa yollap yerinle ben özüm telefon kutlayayım ya. Hem de işkin çıkılmayayım ya. He?
1: Lingling Honor Ali üstü de
0: bırıklık mezmayı
1: zıttık yansın. Meyli, işkin de koyamazsın.
0: He. Yürü bir tane tuhumunu yap bulup oturup 15 metinkin. Rucağımı okuyun efkam için vay idas. He.
1: Maşın tutak. Kömoz ağırıp kaptı
0: desen. Nur Jolinko, biz deyli. Hopla, Nur Jolinko. Makul biz bir deyli, cuma.
1: Şu şu, biz inkas koyaylı ya. Rahmet cuma muştak inkaslarını belgenizge.
0: Benim maşinam ne, Tursunca ustam 8500 koyu bahalıgan. Ben 7000 koyu satay dedim ben. Bir sınırlım telefon kımaysın, ilanılma maşin edip ayıkta hazır.
1: Şu, bir 20000 koyu bana azalık pırıptı.
0: 2012'ninki, he, mene 2012'ninki daha çoğun polo.
1: Motoğun ben meydü cümle
0: daha çoğun polo. Mene mene, tötpay çakıva, maşın akranlık. Pakiz, ben 7 yıl bir kollu kaydigen. Bek yakşı obdan man ilanlı.
1: Kilanlı, kilanlı, mimarlı, kilanlı. Mene maşını. Nur.
0: Kim fan oy tavsiye kılay ulan baydın 50-60 mallık öyle bak ulamda.
1: Uy.
0: Heee.
1: Siz gidemek için mi? Siz gidip.
0: Oştak bulup öykelemdik ya. Ayıklar. Uuu yamalığı ne? Okur. Yemeyli. Onda olsa uçurlarını yanıldık ya.
1: Nur.
4: Yukar beri tek simkua cenab-ı yollar bu koşuyorlu sana ben çek.
0: Devam ol. Buldu.
1: Yine uçur. Dursun can.
0: Bağla bu.
2: İnsan iki çizimlik ipor biz yok. Şeyinin bak şeyi ipor bak.
1: Şeyinin bak gene.
0: Çizimlik ipor.
2: 25. Ode Eysel Kıp Eldat'ta 550'den 560 bin kadar atrafı da bazı bazı.
1: Abaylık sürtün yollayan dostumuzdan mı? Şu maşin demek ki mi?
0: 2022'nin ki Rauhi Tötten bursu var ki. Ma maşin Neçbil atrafı da aldı o dedi. 2022'nin ki Rauhi Tötten Ronfan. Bu maşin Neçbil atrafı da buldu dedi.
1: Yine uyuyum.
0: 23'nin ki Livin'den bursu var ki. 23'nin ki Livin.
1: Buldu. Deha hama fagi o da pişivan degen dostumuz. Kimin numarını demekçi siz Aykut'un mu dursun canına mı?
0: He Aykut'un mu? Aykut'un numarı mandak ya. Ma 100 izine ben de tere ya. 136 ya. 4'ten 9.
1: 4'ten 9.
0: 17'de 74.
1: 17'de 74.
0: He maş numarı telefon kullanan 70 bin köylük maşın var. He işte.
1: Deşip.
0: Allah siz.
1: Kaydılar kaşkımı 18 diyen dostumuz yollap koyduk mu ne?
0: Mane ma ID 4'ünü bağlamap da tursun can. Aşkına kayıt yollap koyalım. Minim aşkına bağlap hem de dedim. Mane hazır yollap koyduk cuma. 110 diyen anlatıyoruz he. Oy ya.
1: Hay bu iz, yak iziz tur taksi diyen dostumuz. Bu dostumuz da. He yak. Abay okşaş buruştur keptik he. Siz yan yollapsız. Buldu yollap koyduk mu ne? Yine ama bu...
0: 110 diye anlatıyoruz mu? Kanda avalanlar yasayla yaksın. Ben bu ufkamı bir maşın hep bireydi kendi temlimi. Dike yaksı akıllı ayı bu ay.
1: Şu
0: an... Nisan Şüenyi'nin 13. avlat Şüenyi'ni bilen 14. avlat Şüenyi muşu işkisininki işki boşluk cahette farkı var mıdır? Hem seplimiz cahette kandak farkı var deyip. Bile hakiki ne? Ufkısı maşın hep bireydi.
1: Şu mabrut dostumuz deyip de karan. Minam balam 18 kirdi, yok minam balam 13 yaş kirdi, 18 min yığıptu, menden bayağı hazır de.
0: Oo, 13 yaş kirdi, 18 min köp ulan bir ke?
1: Aa, menden mi bay ke?
0: Tapkan pulu olma, hemisinin açtığına bayağı anlamı o, kandak ne yürüp yığıptu o?
1: Şundayım ben.
0: Ne mişkuatı da, abalı bir, gibi bu. 18 min köp ulu yığırmak degenle bu asan gepemez bir 13 yaş kirdi.
1: Aslam. Bak yığıp, bak
0: yığıp. O aylıkı toyunum kıldığa vakitladım. Cıkşıksı bir içki şu minkoyu yıkandı o. O orluk git. Heşlemem daha o. Ancı mıç heşleştim öğüt olucuma balığı balam. Ma ancı mıç heşle gidek geldi. Heşle balam. Bu ne ağır ehe olsa. Ol kara. Bu mısı bulun heşlep gidi de o dep mıdak deyem.
1: Hıl heşlem duyu ama şey diyen dostumuz. Heşleme yığandı. Çakmalı o bu
0: mısı. Bu diyip bakalım da öyle pekalım. Kancık bulun düzenli heşlep. Kancık digini heşlep gitti.
1: Özümüz hacileşti halimi ilgi çıdımay hak hacilepe bezdi. İşte aşla bakıldığı bir kıl.
0: Da öyle bir kıl yıkap bulun ne. Kançılıkın üzerine kaçıp, bundan sekem de öyle açıkıp, benim üzerine kaçıp, tüketmanlı aynı.
2: Şunun 22'ye dağın editör toplarsa 90 bin kadra burada.
0: Editör 90 bin kadra burada.
2: Şunun 18'inki kadra çarşıbe sokası 65'te 70 bin kadra
1: burada.
2: Şunun 23'inki livin 65 bin kadra 70 bin kadra burada.
0: 23 nol livim mu 65-70 bin köy olam da?
2: 23'teki Rumfan kopmayla kopkarsa 110-115 etrafıda. Mayla kopkarsa 85-90 etrafıda.
0: Makul.
2: Şükümüz 25'inki Ode Eysel Kıp Eldat'ta 550'den 560 bin köy etrafıda baza bastı.
0: Tursun canlı yaşlanan maske gidek maşallah olsun tavsiye yakan bozup tüke dedi. Yaş balla haydi eşki maske gidek maşallarınız var mı?
1: Bu sıfır uçurunu bir ödün hakkı Mamırzat diyen dostumuz 2022 XRV 1-5 tepe buldu hazır yolu ve tuhmanı.
2: 13 yılda şöyle, 14 yılda şöyle nice şiki boşlukta çatın dertin tarafı. 13 yılda şöyle nice şiki boşlukta 14 yılda şöyle şiki boşlukta atan sertin cık farkı yok. Hem çatın üstlençe de 14 yılda şöyle nice çatın üstlençe ıgara çıktı. 13 yılda şöyle nice atan sonuç yok. Adet sertin cıkırak olmasın ki. İşte 14-ci tələb qoysa 14-cü yolla şeyini oylası buldu. 14-cü tələb qoymayla bağlı əzərə qoysa

0: okuması kitap kaza, onun için yalla şeyin öylesi buldu.
1: Buldu,
2: Meylemse. Meyli, meyli, meyli.
0: Şükümün 22'ninki dağdın editör tıptı 90 bin kadra bu.
2: 22'ninki yüksar uydun bir sıvaka birdi başlık ya?
1: Yolu vettim. Andıma şükümün 21 Nisan Şenyi diyen 14. evlat deyip çör yollagan dostumuz. He, bunu mu yollap koyduk?
0: Şükümün 22'ninki editör birdi başlıkta 60-65 bin kadra bu.
1: 60'dan 65 bin kadra bu diken he Mırzat maşinanız.
2: 60'dan 65 kişi?
1: Şükümün 22'nin yüksar uyku.
2: Boldu, boldu, boldu, boldu, boldu.
1: Şimdi ben Aykut alakalaşkalla ben bu yani siz olan bir bunda bir optimobilinizin seti olay altı mağlayı edip yok aplik ettiniz o.
2: Olmaydı ki ya, ula 60 bin köylük maşallahını alınız de. Şuna mı ya?
1: Şu.
2: Namı kulaktan kulak yetken pulunuzla teceydiğen Molly Girin Abdullar'dan bir tavsiyeler var.
1: Buldu yet güzeli yundan mısın?
2: Programımızda Ürümçeri, Şenhua, Canı Büyüdüğü Cereşkan, Şahsat, İğiz Boşluğun Bulaturu İsa'la ait talep kılan. Yine Tırık ve Tırık Tığlarını bazağı sağlayan, Tırık Halkara Suada çekti şirketi mi? Allah'a ait talep kılan. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzla teceydiğen Molly Girin Abdullar'dan tavsiye.
1: Kadirye.
2: Kadirye.
1: Hoş. Aykut?
2: Ha, aşağı teyirin. Aa, Aykut'un gibi bir kodep var. Maşin satamıgan çoğu.
1: Buldu, hiç kısık.
2: Ha, Kadirye.
1: Toklik avtomobilinin tagligidagi batareya soqulib ketgandan keyin avtomobilni yana normal haydagil bo'lamdi. Toklik avtomobilning batareyasi tagligiga o'rinlashtirilgan. Soqulib ketsa, davomli qaydash tavsiya qilinmaydi. Talay sinash psixikasida bo'lmaslik kerak, chunki shu batareyaning sirtqi qipi qarmoqqa mustahkam ko'rinsin-mu, lekin soqulib ketsa sirtqi qipining shaklida o'zgarish bo'lib, yimlash yilimining buzilishini keltirib chiqarish mumkin. Ichki zahmini ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydi. Yenik soqulgan bo'lsa, faqat batareyaning sirtqi qipida sizilgan iz paydo bo'lib qoladi. Suyuqlik İqib çıxış, xayri avaz çıxış qatarlıq ahvallar bolmaydı. Likin, elektr özgi, soğutuş turbusunu mükemmel deyişki bolmaydı. İçki sim yolu, su bilen soğutuş turbusu da yoşurun yeriq payda buluşu mümkün. Agar batariyada oyman bop qiliş, suyuqluq iqiş, aq ıs çıxış, burunlu içiş durduğun xayri puraq çıxış, təqlik davamlı qızış qatarlıq ahvallar körülsə, bu iğir kaşlığı təvəb olub çoxum dərhal avtomobilini toxutub, avtomobilinin otunu öçürüb, avtomobildin yeraq duruş, davamlıq yol yürməslik gerek. Batariya bozulsa asallı elektroliz suyuqlıqı iqib getiş, toq qısqı tutuşunu kəltürüb çıxırdı. İğir bolğanda batariyanın ısıqlıq kontorluqını yoxdub, özlükdün ot ilib, ot ep ketiş xavpin keltirib chiqurdi. Davomliq yo'l yurganda buzilgan o'rinni surkilishi, qisilishini kuchaytirib, kashilning yig'irilishini tezlatdi degan do'stlar. Undan boshqa yana shu so'qilgandan keyin birinchi vaqtda cho'qim tuan suratda bexato rayonga kirib, shu markaning setishdan keyingi mulozimat o'rinlari bilan aloqalashib, do'konga berib, avtomobilni ko'tirish jazisiga chiqarib tekshirish kerak ekan. Agar shu kasbiy xodimlar batareya qipiningki yimlanishi, sovutish aylanma yo'lini tekshirib, uskuna orqali batareya o'ralmasi iqtidori batareya o'zgini tekshirgandan keyin kashil ko'rilsa chuqur yig'lab almashtirish kerak ekan. Faqat boshqaruvchi taraf tekshirib o'lchab zaxm yo'qligini jazmlashtirgandilar, ondan qayta haydisi bo'ladi ekan. Shungargiz o'z oldinglarga tekshirib mundoq ko'zinglar bilan pendon qısanla bo'lmaydi ekan do'stlar, chuqur shu jungoy o'rinlarga apirib tashkirtishinglar kerak ekan jumo. Hargizmi shu taglikni mana debdu tavsiyali kuchurlar ichida. Hargizmi taglikni o'zi tekshirmaslikka yoki suv bilan buzilgan o'rinni yuymaslik kerak. Buzilgan batareyaning suv bilan uchrashishi to'qisqa tutishib o't ketish nisbatini zo'r darajada oshirutdi. Kundalik yo'l yurgandimu amalba cho'ng azgal tikyan to'liq Küp çıkan taşlardan özünü kaçırıp, tüz yoluna tallap yürüyüş, təqlik bataryasının sürülüp getiş hatırını azaytış gerek depdi dostlarımız.
2: Buldu.
1: Anadam kulaqdan kulaqı yetken pullarımızın tecaydıgan Molligir'in Abdullari intayi yaxşı tavsiyelik hücürünü beribdi. Cuma dostlar.
2: Onda olsa Tursun Can Maşallah'ın bağla poğaşar karayla.
0: Buldu. Bizim bir neke bantiyan bantiyan dapta majinan bazaba sopak 55-60 katrapı. Венге эмиетти деп тур, шуман 24-нче машина базабасы паса 160-170 мин сатрабы. Шуман 19-нче голов стигенлер деп тур. Бу машина базабасы паса 85-90 мин сатрабы. Шуман 20-нче атрабыда тотмаганда жагыр жеңиштей алай деп тур, шуман 20-нче жагыр жеңиштей паса 95-100 мин сатрабы. Şuna bizim ben insan şeyi 14 yıllık tıkta 55
2: min kaya atrapı. 55 min kaya atrapı da.
1: Buldu.
2: Benim bu ağınamdaki pravosundaki

0: Crimson Browse'da hem oşayınınki 25. güne toşu diken.
1: Hmm.
0: 2 numar kaptı. 6 numarını tolıklap. O Browse'ın 20. saatte kulcuk bağmak çıkken. Kulcuk da berip ibret dersi katınca bir yıllık taşır. Bulu da kulcuk da kuvasın buldu.
1: Hmm.
0: Kulcuk da kısım buldu. Cuma 3 saatte gelme ama ibret dersini okuydu aşma.
1: Hmm.
0: Telefon da kısım buldu.
1: Kulaylık
0: gelmesi. Doğru azura belkim siz 10 numar tatlıgan tosadın kendi 6 numar tolıklaydı gelmez mi?
1: Abdu degen dostumuz yolukçur birey bağışan yollar koş yolun işte ravan kendi yaptı. Her rahmet tapşır balduk.
0: Daşımır şavşımırdan aldık yollamı koş yolun işte hazırca yollar ravan kendi.
1: Hmm.
0: Oldu makul rahmet. Hem de ma maşinasını bağlatma anlatılırmız. Hem de vakti yetişmedi. Ma 138 49 01 42. Muş Tursuncan'ın numarı şu an bir vasıta telefon kılıyor. Maşinamda bağlı peygam bulsanlar deyip hazırdan başlayıp telefon kısanlar bu tamamen bulut.
1: Şundak dostlar.
0: He, telefon kılan lazım başlayıp cümle. Hazırlık radyo anlayıcılar programımızda ahırlaştırmamız programı Riyas Açıları.
1: Uşurcan Hızır Bilen Kadir Yağ Kayser.
0: Evet, Muharrer Fatih Bilmem. Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Bana başlandı. Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
2: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sıfat terisi boğan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işil çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tanlıganda Fokus markasına alayda kat kılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: kandaq bilisiz?
1: Bolqaç 107 bitir. Yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Hani yararı yoldur ki dostlarla, tordaşlarla, emmalarla programımızı katlaşıp, programımızı katlaşıp, uçurlarını verip, tan programımızda cür boğaysla.
1: Şunda haklısla, kaysi yollar kiti vatsla, yol ekvalları. Besanla buludu, onun başka yana, katnaş kaysi oraydıgan sual meslehetle bozudur, besanla buludu. Doyin şüphin hala hazır, nekmeydan bir vası göz yetiyordu. Radyonu kürgeş, anlap dostlar. Kür, radyonu kürş, huzurdun, pekirlengeysle.
0: Doğru.
1: Şincan 1074, sizler için mülazım etti.

0: Bakışın çıkırıp ağzınız deyip Kayser Cacep ben çıkırıp planmadım he.
1: Hı hı. Alma konak üzgeç anlatımız yedi. Hı. Alma konak diyen kanda konak hem de.
0: Alma konak? Meyve konak o şöyle.
1: Alma, alma konak.
0: Meyve konaklı var mı?
1: Şuygo yümeyle. Şuygo yümeyle.
0: 36. 34 taraf yolla Ravan'daydı mı ne? Ayşem Gülhan'a.
1: Hı. Yeni mi? Mavu tur, turdu şıkı dedi.
2: Ha, reyatçılar yapmışlar. Müşül kardeşim, bankı gördüm başlar, kağıdın körükçe yolları var.
1: Valla.
2: Huzurlu körük astı, mesela bir kadar körük, kürat astı.
1: Yine buludu.
0: Ama kağıdlıktaki anar gülünü mü saran rüyas açıl? İmtıllayı siz edem ne? Bir kağıdı bir kağıdı saran rüyas açıldı bizi kuyt ya. Biz neymiş kıldık anar gül siz gibi biz tunandık siz ne?
1: Kucurunu koymadınız akşam şununka.
0: Ya kucurunu koysak etige yazıp da vay nan yakam siz diken kucurunuz bak et diken de yazıp siz en de kopap keplam şunu soranlı yaz açıldı. Anar gül ben siz gidip koymada köylümüz gazar beğenmem siz. Neymiş kıldık siz ki neymiş yamallık kıldı?
1: Biz mamacı biliyorsun edem mülazimet kılımız anda köylümüz gazar beğensiniz. Yıl keyfiyatımız yok o kütüdü bir kez.
0: Kızık anar gül mü bu?
1: Ama yüz koydu ama ayol.
0: Bana üçüncü bir ansız, neyimi sebepten muşta dediniz ben. Üçüncü bir ansız mı bizge?
1: Bu musma uçurunuz bana bizde ba? Çöndürüş ben misiniz olmaydım. Hankalı Cumhuriyet Doktor Hans'tan aldığım maşalı bir az köp dedi. Abi de onu uçuruyor rahmet. Davutcan.
3: Şöbürdüse kadehvalınla yakışma.
0: Yakışma.
3: Ma uza uçtema, sefifanın kaçta. Tuklisatla, alın maşanı toplatmalı. Buraya bir sürgülde, maşanı yerde. Hazır bir sürgülde, sadece redonun çıkarmışken kalsam. Dükkancıla, maşanı sadece resim gidinirdi. Uzatımız, kumsatımızda toplatmalı alerde.
1: Neymiş o lan?
0: Ama Davutcu, bek akşam gittiniz ha.
1: Bek koydu ya.
0: Tomo, köpek gitme balına. Mahmut. Can ürümçinin kenti zımıyan deyip şunda ısık bir geldin. Şamılı mı kızıkçı mı bu ürümçinin?
1: Hıp bıdıl çıksanlı bir ısık şamal ba 37 kez bir gün ürümçü de.
0: Muşu toslap gitti muşu yoldaydı Eyfila efendi.
1: Cengolu.
0: Mav Cengolu. Kaç kanın ha?
1: Mağlı kutumuz. İsim koyma mağlı kutu.
3: Olan bir ülke fırsatı gerçekçiler. Sonu yapan yıllara var.
1: Rahmet. Kaplan.
4: Abdullah Ahmad Osman
0: Khan'dan.
4: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
1: Allah
0: razı
1: olsun.
5: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı
1: olsun. Allah razı
0: olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sarandıdınız biz siz bizni.
1: Şunday mı? Asli Anargül xanım ne? Yaxşı bilen uçur berdigan ayaldı.
0: Deyim bu Anargül xanım.
1: Asli salam demek çıkan toq. Men ne oqapdı da? Şunun bayqap yazmısanla.
0: Çılayan dep, çılayan dep tongçılanını.
1: Özünüz yan yemeyimiz.
0: Tongçılanını tasvip etip ben bu. Tongçılan bile bu sorğunuz mu bu? Sarandıdınız bizni.
1: Şunday mı? Li qanda bir yeyip qaldı, me qanda ne oqaldı?
0: Aksu'da hava salgın paşı yok dedi İsıl bana.
1: Seviyini karşılamı seviye ama Cuvuyen tarafı hazır Ravan dedi. Bu tutulmaydıgan yol bilek ya o Cuvuyen digen. Mahmutcan.
6: Geçipte yol karıma tutulu koşuş Ravan.
0: Öptü karınıza.
6: Yolun daha sanalım koşuş Ravan.
1: Rişte digen bana. Nimdigini o silah digen çoğu umak reyesetçilerdi. Bizini kokudap mı anlıkçılar digen. Hemisi tuş mu tuştun maşı. Anargül hanımı gelmek için anti biz ayda koyduk.
0: Tutup aldık ya.
1: Tutup aldık. Bu misi sülümünde sinin bu kanında bu bunda diken de ben misi bana.
0: Korla Şinhua yolu vokzal kumanganda yolla arabandaydı Peyzullah.
1: Fatigül hanım.
7: Abulcan kunduzla yaksın o yaksın bunlar mı?
0: Yaksın Ahmet.
7: Vay be sen minik tullayda iyi mi çıkım geldi? Çok da mutlu oldum o ya.
1: Şunu deyim
7: kan. Bak yapmam şunu da kızdım. Taş tola değme.
0: Uzunuz besin lan Fatih Gül'de.
7: Uzunuz besin lan Fatih Gül'de. Onda kınmanla. Çakta kılıp diyen bulsanlı mı?
0: Uzun, uzun.
7: Çıkım geldi.
0: Uzunuz besin
7: lan Fatih. Allah'ım et. İşlerim noktamak olsun.
0: Rahmet.
7: Hem onu ye. Bana. Şunda
0: hoşallıklar
7: yer
0: olsun. Rahmet,
1: bana. Hoşnunuz mu ki deyim aş Anargül hanım? Bir de olup kaya koyun Batıgül hanım.
0: Bilinizin tutup durup çöyde. Bilinizin tutup durup boynunuzun eğitip de.
1: Nim bulat Anargül xanım deb taza.
0: Qaş yana uchlar qarab qaylar. Qashqaq yiqiraq bir yerlardan cho'nglar bilan bir sayohat qilib keldigan bir aya o'z tavsiya qilsanglar Qashqaq yiqiraq. Chiqib Qashqaq yiqi Qashqadan chiqitsiz shundaymi? Qashqaq yiqin bo'lish kerak Qashqadan chiqitsiz. Mana iniq qilib aytaylar.
1: Abli xat turdi.
8: Hoy, o'zingizdan undan xafalab ketmanglar, siz deyavirsiz. Yaqinlab ketdingiz, unda sizni xafalab ketmish oldim, bu davonning qasdi. Muhabbat shuna so'g'andikim. Bu erken tashitana.
0: Na ma'qul, Abli xat, da sizni bu tillang, men xafalmay turibman.
1: Unda xat xato ketdi deb bilam. Etib oldi aldiga.
0: Qurbonjon deydi, peyi tatishib qoldimi? Ya.
1: Ayalni.
0: Chaqchaq bula xato ketib salom yozachil deb bunda yozsa, ba'zi xatning 5-ini bossa oxirini chiqarib turdi-ku.
1: Ha-ha.
0: A, uxmay besilib shu sarangir yozachil deb salom
1: yo'llab. Matn chiroyli, aralda ilmiy chiqqan edi-ku. Har xatli vaslarning yo'llab ketadigan jumu.
0: A, salomlashda so'raydi biz to'g'ri
1: Ravan taksi.
9: Siz yetkizgan urinchidan mengdan chanda peydiru mashindek jikha xalizata.
0: Bizden oha tüştüm hava yakşı bugün salkın bir kıl şamal va deydi o.
1: Ha, onadan başka ma yol toslap kette ev falan kays yol bu. Ha, bayam kuyulken ha. Hani Abdurim efendim.
10: Buraya ziyaretini tört, Gözüze yol kayarıya. Ruhize yolu, Doğu Doktor Han'ın altında şahay yolu yolu karak vardım yolları var.
1: Yeni buludu. Bulbul Goya'da karşılığımız rahmet uçurlarınızla. Taşımır ayak şerisinin aldığı yollar varmış. Adılcan Bılkın Zeynemen karşı ilip, erzat polosu bir teklif kılıp. Rahmet, rahmet.
0: Kaşkak yıkırak peyzuvat hikayesin menzirsine ait güzel tamakları okşaydı Abdülkadir.
1: Bunu buldu. Juan Kılı, Cumhur Doktor Hans'ın aldığı da maşıyla bir az köpteydi. Abi de onu okçuruyum.
0: Yerken, tekesine ait sayahat sebebi de maşıyla köp. Karıcın yaylıkı kâgıça yollara bandaydı. Lavuta efendi karıcın yaylıkı diken bana.
1: Buldu. Merziye. Neymiş oldu Merziye?
11: Yaşım oraya geçtiler. Makata yüzlük bana uçturup karat. Yelik mal zorluz kıldık Allah'ın ki isim git kaldı bir de. Avazlık etken alay kanç bul. Get hep çaylandı. Tırıp evet ki acan alay kanç bul. Çünkü mal içinde kutsak gitti. Get bir de
1: Şunun bek falan bir yerdesiler
11: degen
1: bu parangda şu diye kalmasa. Ha
0: şu. Merziye bek doğru düşünüp de. Doğru. Bir kütteydi menin taksirim bir xeride çıkkan de. Çıkışı kılam şu anısının telefon kep kaldı. Anısının telefon kep kalan de silerinin radyodaki avazlarını anlap. Yuma kızlarını yuma kızlarının avazını anlap. Obskov, yine kızlarının avazı çıkıdı o, ne desem dedi.
1: Ne dedi?
0: Dışı abalık o, yor radyo, radyo apa, radyo
1: dedi. Daha sen Abdüselam diye anlık uçuz, siz bir maşinin aşkı için tip aldınız şuna mı? Bu bir Toyota maşinin aşkı için şuna mı? Yok, Honda maşinin aşkı için. Aşkış yutturup koyduğumda karanlık kıl konurup kaptı. Hel uzun bu bofi bulay degen maşin bu bu. Aşkış yutturup koyduğumda anla.
0: Ösümü keserlikle doktorhanısının aldığı maşınla köp tosluş yok likindeydi.
1: Matken sen çü ya oturaptı bir aşkanıga mı şu? Mulazım etçi kaç yukucu degen dek maştak mulazım etle mulazım. Mulazimet hizmetlerine adam alımız ihtiyacı var dostlar alaklasın deydi. Hizmet izahatkan labosa deysenle ama telefon numarını evet birimiz eslege.
0: Yeni ruz doktu koten deydi. Adılcan bek yol revan cüden gip buldum de. Bop dişinim anmaydı.
1: Bak diğer.
12: Selam selam evde. Fizikli ol, yakışık olum ol.
0: Yakışık rahmet. Rahmet.
12: Hakkari diye geçireyim.
0: He.
12: Çıktığımda Türkan'dan aldım, aynen aldım, aynen aldım.
0: Voy voy voy voy avaz yok etken Bahtiyar Joe. Voy.
1: Öpkin kanda püydügen.
0: Şunday ma balın avaz manda bal emes de ma bal kılı bir callık şaşpalı de ma avaz çüp gitti de ma. Abdüselin deydi o kaşkanın avası bekbeyiz bugün bir kıl salkın yengil şamal var deydi ona.
1: Ma işkinizle herkes tümen mingil kapımanla cümo ma işkinizle silunda emes. Biz güva onun sılı onda emez. Siz şunu da sağlam işkanlı. Bek belen işkanlı deydi. Davutcan.
0: Yakşım sıla tünü gündüm beri. Maşinamını satsam bulat dedi ki Aykut Hanım'ın numarını yollayıp. Öz peyda oğandı tapılı alımcam. Tünü gün alğandı yazıvanmay. Hıklap kapap bir gün sorusunuz bu neç yüz min uçurunun içinden tek boğulunmaydı. Aşı Aykut Hanım peydava kandı, beni men bağırıp evet bersi evet bir lalım canıcı mı?
1: Haa, ma o Anargül Hanım'ın yolu dışı Davutcan efendim çıkıp geçirim suratı bizden. Anargül ayalım buludu, ma çılarlık çılar vatka manı biz. Kapı olmanla sile sapmasak edemle sile.
0: Çakıp koyduk Davutcan, çakıp koyduk bizim de maslaşıp koyduk. Konşen aya zemin yiyisi 22. kenit. Aşıyadı bir sayat ornu var. Kaş kaş herge 36 kilometr kilidi. Ye, şaptullah pişip gitti bu yerde. Şu yer kilin Allah. Deydi.
1: Aykut Allah ötmana. Oy, manı men ne peyda oldu. Kim sorgan bu ya?
0: Aş, 7000 koyluk maşını tekşi setip olan bunuz. Kalkın tekşi amma de. Oy, bu bir telefonu. Telefonun bir telefon kıl tekşi. Tekşi dağın maşın ki. Bire alma telefon boz tekşi et gidek maşın ki.
1: Şu.
0: Aşım ep bulanmay, setip bulanmay. Jöre tamşılanma.
1: Öyüdü baka tatmak taşlar koyan şikital iPhone telefon battı ya o
0: konu ben de. Çıksa oğlu tekişi yok sen oğlu kedi demez bu maşını.
1: Ma maşını tekişip bir oynayıp kısa kulağım ne mi bu maşını?
0: Ma alımcan siz bir taraf kuytun ha mı şu maşını?
1: Alımcan evet tatlık sizge ha. Hemdullah siz neler kedi batı siz manı bayım bulak mı ne oyuuu. Tak taraf karab kırık bir üflede ha.
0: Zemin iyisi konuşan ayısı ki tevhem balla. Ben Kaşkaya'nın yesimi girsem konuşayan ayısı da izle o. Abdurrahman Can'ın seher toku bakımcılık aşağı zemin diken tok. Kaşkaya'yı yakınken konuşaya gitme mesle.
1: Dostlarımız konuşaya da biz beygen tırız. Kaşkaya konuşaya zemin yesi de be.
0: Toku sen ama belencim.
1: Belencim o yerlik toku.
0: Pakiz. Vuruşka korozla. Yepli bitirdiğin korozla.
1: Yepli bitirdiğin. Da bence comacı kıplaşım. Yerken taksi.
13: Benim ayak bir şey sanır ahvalan yaşma o. Riyasa türe cefa çektim lazım gayetle. Yerken bir parlaştıcam. Dalı aldızın dalı var diye şöyle var. Rahmet cefa çektim.
0: Rahmet. Free man diyen dostumuz değil. Ötke yaptı. Kulcu naratık sayatı verip. Kulcu kesse at. Beycin vakti 9'la atırabı verip değil mi? Nerede yatak balığını bilmeyen diken. Doğun şipin kavuğu çıkıp. Min sulanı kürüp. Bir 20'dek min suğu telefon kıldı yok. Kayısı telefon kısak toşup gitti deydi o. Şuna olan maşında bir iki saat otadık. Çoğlan battı maşında. Min bir cephadı bir minsunu fukuşup, uruluşup, elik gulcudaki kazancı meyansının aldıdı ki, kökler vazının aldığı kesek, nurgu ademle tuğlap yürüydü. Minsu lazım mı de? Oy maşında çoğlanı sakıltıp aşı yerim keçidi, iki saat otturup, Tordun minsu ızdıdık deyim ha biz.
1: Hatırlam sayıdan taz yukurpalı vakti. Baldurak alakılışıp koyunla dostlar. Yolda kap kamağla, sırt kap kamağla.
0: Baldurak alakılışıp, teyyak koyup, mağmusanla beri biz deyemez. Dep, hep mangan gep siz mi ço? Ay basak cek de. Baya görüp şunu hoş ki saat otladınız.
1: Tallıp, hılıp. Dep uyla kaldınız da belkim. Abdurrahman efendi menin uçurum fakat gömmedim aşkınla deydi. Yeni ayır durum bilen konu ayır durumun ağırlığıdaki yolda ciddi işler takabül duruş yolu da mağazak bulamdı bulmamdı. Bulmaydı. Bu ciddi işler takabül duruş yolu da bunu menin aşkı bulmaydı.
0: Konu şey tokuzakta deydi kaplan. Doğru tokuzak deverken de zemini.
1: Bekhtiyar Yakup'tan onşalgan da.
14: Doğru doğru arıydı o. Zemin bizden konu şeyden. Neyse, çıçkana şu koku bakkanın kaşıklarını ise hem o yani o kilondurma, hep kilondurma olacak vardı yani.
1: Hee, bilin, bilip aldık.
0: Bunu da şıçık o yolları ya ravan deydi o.
1: Şinka dağda o yolları ravan desem şinka dıdan deyip çıkıp kaptık ya kapamanlardı.
0: Seycin de şu etrap yollar ravan deydi Abdusalam.
1: Onu da ki mavo altay yolurdu, herhalde buludu dedi ha? Nefis anı da adısı.
15: Ferece bir söz, Kaşkar'ın yıl kevde. Necesin azı köyleri var.
0: Rahmet, böyle mınşan iyi şu yerini aldı da maşını saklağıt kalla, bek çıkke şu pırstanla dikkat kılanla dedi.
1: Onun başka kuan, kuy körüknün üstü ravan dedi Abdu'nun uçuruyu. Abdurim efendim.
16: Gerçekten bir kodudu yıl kevde. Şimdi yıl ya. Kuantong yolu kızın, sendong yolu kızın kendim yolları var.
1: Bende. Hee, uçurlan bir yengelap baktık. Miş ısıtı ne mi tamak yiysek bula, yakışarak da be. Ne mi yiysen alı buldu, şıkıp çokum yengel tamak ne. Mehmet Ali.
17: Abilcan Konduzay 6.

0: Yolu herhalde bulmaydı. Ravrıs'a Bolu'da şiş bir drama bu yol. Ben hazır mı şiddet edildim. Mutecank yapıldım. Koç deliğe drama.
1: Yeni çoğun.
0: Altta yolu tolla mantolla bol tüler olla. Yolu altta drama tozaşı yok.
1: Buldu rahmet. Onunun başka ama yeşil uyanın aldı da saklavat kalı. Bekçik gel şopur ustamlı bir şey kilin la. Yeşil uyanın aldı da maşını saklatkan. Kıracı yıktı mekçiken ha. Şey bir boğucu mekçen maşını tosulup. Anıvercan.

0: Apen cisini, cevma cisini yediniz ha dedim. Yediniz mi? Aş uruşka korazlının da apenci cevma cilerini yediniz mi dedim.
1: Hı.
0: Yaptı.
1: Da apencisini yedim, cevma cisini yemedim.
0: Bulbul gıya da yaptı. Hoş, şunda seni uçurladın ha. Tianjinlu maşallah bir az köp deydi. Abdusalam anın mutmuşu yıkkında iş bağıtız. Pek yakışıp kütü barı cümlemiş. Apaşla bir görüşken ayak ya. Altaylu. Kızılçırak'tan ötep kesek herhalde buludu may yoldaydı. Buldu rahmet. Rızvangül, Kayser ana. Cuvavı tükkeş kürbatım doyun silendeydi o. Hıbi şarkıyla koşuluyor şunda ravan deydi işte rahmet. Ha, sanayım da bugün lağman yok şunda mı?
2: Şok şok oyna!
0: Oy mana, ilanlar kim bu? Mukum ömek ba, katnışıda kaldım ben bunu Allah kılasın de be. Ha, yakşı tutunlar mı ufkulurum, çakçak makanı, Gulcu halkının otluk, mikirlik salamlar çilek bozum. Bugün lağman mı yok, polum yok, eşlim yok, sayatkın bandım danla. Vey, acep dep kettin lah, mangaş anlamadım ha. Programdan tünögün polu evet koysam könlümü bek geldi. Könlünüz gelgen polunu yivettiniz şunu olsanayım da. Könlünüz gelgen boğamız yemeydiniz de şu. Yiginiz karıgan çağda, könlünüz kemepti. Yopurgıdın terim bazırı karıp getip barımen. Yalgan, silahının avazınlan ağınlığaş cigdilik yolda dedi üçüncü. Kualingdin sayılığı çöp, manı konu hoçazanın aldığı keldim yollar avan maşin köp dedi Aysacan Tokçı'nın uçuruyu rahmet. Dostluk şimali yolları koşuluyor da avan edin Nur'nun uçuruyu rahmet. Patigül hanım. Patigül de.
3: Sonum yesi komşen kare.
0: Ay yakşı. Yakş tutunlar mı Beijing yolu aerodrom trap yollar avan dedi sulu çiçinde bizim koyan dostumuzga rahmet. Onu da ki, mana Yusenjan'ın terim yesi karab kitap atkan resimlik şöpensi. Ahmet Niyaz Karkaş mı? Rahmet, Ahmet Niyaz Karkaş uçurunuzu tapşırıp aldık. Ma ısıqta men polo oytu atma. Dikin silahının gepinlerini anlayıp tolu külüp salkın lakin men deyirim. Özhal.
4: Bize tutar izleme hadise kunduz ayada kudrak ayağına resumu adı diye yine belen turunun yaksızımın işkilerini armağı kalma işlerden şükür hayırlık bozsun. Yol sürdürücü istatlılık silahının idarını alıca koşuyla travancıyasının idarının ötkendiği için Müstenet Mektemi'ni aldım başlar. Koşuyla kutlarak taraf mangarını istatlılığa göre karşınızı kalan.
0: Oldum. Altay yolu mu hazır koşuyla niye de şunda ravan diken uçur niye Abdusalam a evet bu da. Hazır ilan vakti bol ilan anlayımız olsa ilan vakti bop kaptı. İlan diken kayıt kilimize.
5: Janshan Narayını Çoğbazar etrafı gıcaylaşkan Doğu Mağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metre gıcı öyla var. Günlük soğukat kılınırdı. Soğukat kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kılınırdı. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar işkin doktorhanı bilen boğanın ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazet numarı 202-66-50-10-20-02-87.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Қош қадірлік достар, программамыз давам етеді до. Аңлап атқыныңла Шинжан радио телевизия станциясы.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
1: жолдырыңызды біз әмра программасы.
2: Жана
1: жолдырыңызда
2: біз
1: Biz Emra.
2: Dostlar, tüşlük yollarımızı biz Emra programımızda işiltip bakkallarının hepsi maktaydıgan, biz bunda dedik. Onun da başka dost buradarlar, bir-birge tavsiye kılıdığa Esil Abdul, Fokı Abdulları alay talep kılıgan. Yine dostlar, tavsiye kılıdığınımız, Mavu Şincan'dık en Esil temin izleş pahaliyetimizde tavsiye kılıdığınımız bulsa, Ahmervayet un yağı gürüş açık suların işlep pazarı çıkagan Ahmervayet zavutu yani manımışı Ahmervayet maksatlarını işiltip Xeridalanı ağızı titikdek tamamları bilen Xeridalanın köyünün uhtu atkan şunundek Açıraylıq muhiti azade Açıraylıq muhiti titimlik tamakları bilen hem ulazmet kıvatkan Mehmanlarım aşkansın alay tavsiye kıldık Örümce mayin şan neminiki Fulivanın yeniğe yeniden etildi dostlarımız kadem taşırıp kıgaysla
1: Şovrarında idi minin keyfiyatım bek yaxşı dedi ki uxlab qopsa hamatdi ki qaqsa da digalik programında uşurjam bilə hidayat qız buzuvatdi birlişib ikisi.
2: Əsta.
1: Əmsilə adı

0: Kan bilen Kunduzay'a demişken keyfiyatım da zaten hoş yapayken bu sanlı bu müzme çidim ay kaldı.
1: Şikimiz birleşip götüreylem keyfiyatını.
0: Adılcık ha, ben size gitsem oyal kişinin çışığı tikip koysa akıbetini kanda bulduğalığını obdan bilirsiler ko. Koşurca yeskin mi diyeyim, ben sizge şuncilik şapi verip bu yay. Dedi bu, şovrenden ben buzdum mu keyfiyatınız ne? Bana tek çiçeğe koyalı kişinin keyfiyatını olsun, kanda olduğalığını bilirsiniz ki de bana hak baş koşurcalla bursa ben dediğinizi ben de alayım siz mi?
1: Uyanın siz oynan dediğinizi ben tatlayı hanım digende. Ben
0: tatlayı digende kuzu alım olsun siz bak bunu da atsanız olmaydı. Nimde puzdi de peki ha, nimde puzdi.
1: Sebebinden ha, bizim kayıkıdak bu nasıl diyorsunuz? Bu oldu.
0: Anargül deydi. Yoldaşım Davutcan beni işki balı bilen koşup apırıp üçümüzde ürümçeyi apırıp tört gün oynatıp gildiğim buldu. Muşunda yoldaş kıtakkinimden acayip hoşal ben. Ah yoldaşım ben sizini süyüme.
1: Tık işki balı bilen koşup ürümçeyi geldiyse ma bayam kışkı kapılıp yolu sap koygan şeydi. Uçurunun kendini okup okup yürüküm sep gitti Anargül Hanım.
0: Radyo dolgura halkılık muhabbet izhar kaldırıp da bulan. Biz de şimdi radyo televizyon stansının ataklı riyasetçilerden Nait Umak kegen, Budek kegen Muşu neç yılla mabeyinde Muşu Şincan tenterbiyesi programımızı acayip küş koşkan Şincan futbolçılığı Ve şimdi Şincan futbolçılığının teşvikatına ait Muş kan terini sındırıp teşvikat hizmetini izcil kılavatkan Ataklı riyasetçilerden Kağılıkta doğulgan Kağılık oğlu Adılcan Abdüqayım Efendi uçur yollaptı Doğapçının kızını Anmağan oğulla Bu yazdan çıkanmaydıqa okşaydı Mən bu Puşayman kıvattım he Eyni çağda Muşu Han bazırdaki Doğapçının kızını Oğasan bop diken de
1: Ey Adılcan, bir işki kız avazlık yakıştınız da bayamışın da tarifle genge tışlık aşı bir 60 sekund kutu tutu başı.
0: Adılcan, o şu...
1: Yakıştın Adılcan?
0: Bazır yaş bir ev badi. İşki balının dadısı, bunda çağırıp şayman kısak bulmaydı Adılcan.
1: İşki kızın aldı dediğin, ni duğaplı bakken de çıksınızla aşı. Mehlinizde duğaplı bakken,
0: Hem de bunu kanda toluklayımız, kanda fırsat yarattığımız özümüzge, hem de özümüz başka adamın kızını hep bulduk. Şükür balının dadısı hep bulduk şu. Hem bu kamkagayını kanda toluklayımız diken de hem de...
1: Duğap içip la.
0: Kız var o değil mi?
1: Şükür kız var.
0: Hadi tanış ki kız var. Duğapçının oğlun iki oğul kılımız hem de. Doğapçı bilen ki kudu olumuz.
1: Aman bulduk hemen. Azıcık doğapçının bütün hemiz de oğaldaydı ağa.
0: En çakıt
1: kız. Atımı res kılımızdı.
0: Kızın alan mı gayen tuluklar bile ki oğul kılı varsak mı buludu? Bana.
1: Hem de manın 60 sekundun üçünüz müsünüz mü? Bombaydı.
0: Bunda iş var adıl kaviyede. Sıkçıdım ay iş kılıp. Azıcık uruklusunuz o. Şunda belen salkın turttunuz. Özünüz neçe yıl mabeyinde besim eğir sizden mi? Adam diken besim boz, hizmet, aile besim semirip gitti ki çoğu. İşte dedi, besim eğir o semirip gitti de dedi. Şu mutlaka şu hamkay mektep oğandaki aşı. İşte ısıp gitti de hangi kadar.
1: Mağa gipiniz gem, 4 kilo uğurkla gitti lan buldu.
0: Yok, simiz oğandaki may yemezsin beden. Sıkçı demeydi simiz ademle. Şu an bu adam şu sıkçı demeyi mağabeyim devlet edildi ki oldu ki bir yerdeki bir arzu armalarını aşkarlı bitip kaldı.
1: Ma uçurunu baka yollap demeyle de hazır aşı.
0: Yakın da demeydi.
1: Demem de.
0: Yak o sen aşı yerine okuyucuların.
1: Kendi kosaktan ha. İni kendi oğan ki kosak kendi.
0: Ha şu.
1: Beş koyduk duğap için tutun baldın keşmeyilmiz deyelim.
0: Anlıkçılarının gibi mi bu?
1: Anlıkçılar işte deydi. Abdüganeyim onu.
0: Yakışı fikirlerin biri var sizle he? Anlıkçı efendiki. Bak da kendinizi yerim kınman. Bu yazma, tumuzlikin buluvatı da hemde. Ma o aldığımızdaki hep de rağır soğudak. Şimdi olsun mu? Doğapçının kızını hep bulanmışsa alın mı? Doğapını vakti de içip. beş koyu versen alıp yerdi o. Ancak içip, tenşip, zanlanma bedenini. Sıkı tepkan mısın?
1: Adılca Abdüganeyim mi şu? 15 gün çidalamı ha? 15 gün gayret kılığa, 15 gündeki ütek tuttu ama ısır. Doğap karmaydı kalıp o ketsiz.
0: Doğru.
1: Дугапчинын кызы эмес, дугап

0: кармайдыган болуп кетсиз.
1: Адилжан Абдыкыйым şu arzu armanını yürek püken asasta devamlı turmuş için ilgirlemekte. Onun aşı biğbar közleri hayak dur zen silip doğap izlemekte idi. Örümçinin tomuz ısıklarda meyin şamalla arası da mecnuntalla arası da çöklep doğap izlemekte idi. Onun peşanıstın akkan terle sargıp düşüp kapkaslarını yol kılıp etkiliydi. Muhabbet üçün atlangan Adilcan özünün yürekidik otunu besiş üçün doğapkana doğapkana yürmekteydi. Kandaktor vakti toşup gidip idarığı cügedi. Bir kulu da dabı okuğan bir istekan doğapını tuttu de derhal idar tarafı karap cügürgen. O programı keçikip kılıştın ensirimiz teki. Tomuz ısıktı tələp kuludaki doğap tökülüp gitmiz teki. Aşında kılıp İttifak Yolu Şincan Radyo Televiziya İstansı'nın aldı da peyda buldu. O kandaklardır semiz putlarını tövgü kuştek alçanlap epmanga asasta idarığı karap yol algan edi. O bivas körtüş üyüge kirdi de Şincan dericinin taşkırı futbol birleşim musabıkısının cöseysige cibo kığılı yemboşığı kirdi. Kırıpla operatorga keçirin aga, ben keçikip kaldım. Başlamdok dedi de bivast körtüşünü başlap gitti. Örmet körülmeler, yakışımızla ben Adilca Abdıkıyım. Körüvatkınınla Şincan Dericin Taşkırı Futbol Birleşim Musabıkısının El Kılgış Musabıkısı. Bugün Gülcü ile Kaşka Musabıkılışıdır. Hani biz birlikte ekran karapakaylı. De başlap gitti şuna oğlan.
0: Musabık görüleyim de musabık. Doğap erik tığan, doğaptan şikayetim şikayet ettiniz ço?
1: Doğap üçün atlangan Adilcan dem sizin.
0: Ой, мана, кагылыктын командырып кеден кайтып келеп, азыр айырдырымдын кайтып атты ма? Шыккыңла, сыңлым кундуза эним Адилжан. Азыр колайсыз ма кипиңден азым кып буламай ма? Идаранын алдыда беш качы дугап маңдырып өтө, я, ма тем өтүп кетсин. Я, сиз ашы айырдырым туп туруң. Программадан чыпла агылы барбыз, Адилжан. Musabıkını Ürümçü'de ötküsü bu kağılık demiş gibi jügen de o musabıkın.
1: Başta jürüydü asasen.
0: Yeeey.
1: Kağılıkta.
0: Kıvatkan şey tağda öz bağda.
1: Şu cazım tükümeydi kadem.
0: Resmi ya. Bir yılda 10 kıtım şu cazı dışı.
1: Şenbek şenbirim gitip bağa. Eli kulcuda, eli kağılık dışı kılıp. Bekka toz. Kondak mı aşıp jürüydü? Damadıl kalmış.
0: Konda cinnin bir kıvatır ki. Konda doğap kıpılı yetişip atıdık edem.
1: Adilcan bana da selleyi verip koysan la aço. Etegen de 6 numara 250'lik cermanı bulup bir trap kıp çıktım. Bek iğir geldi. Hop baptı hop baptı. Belen baptı hop baptı degen bir nakşı vardı. İsim kep kaldım. Könlünüz kep ketmişsin. Nemiş mi kılatınız? Kızıl çırak yansı cin tuğma ütep gittim.
0: Biz demedik mi? Demedik mi? Ne çıkıttım demedik mi? Kızıl çırakını büsmen demedik mi? Hey bana. Altı numar. Xeyli, xeyli. Hey, amda şofa jan fırqıp tuluqlap ilib olan amda.
1: Ilib olan şu.
0: Bakarlıq kilodu manum bor, juma.
1: Başı maşında besi pey dep şikiz koy tep ya.
0: Ha, Nurtay kam gayaq mı Nurtay kam?
2: Jan kunduzda qanda aqbolumla yaxşımı?
1: Yaxşımsız.
2: Bu bolsa men bolde bu radio taqa çıkmadı bu.
0: 2 gün qaldı. 13-nji sla asli kildu dep qutturish paydoq.
1: Ögillikke.
0: Ögillikke.
1: Memteli Sencan Babaykam Kaşkar Kargülü doğapları bizge Emre Kaşkar gibi balla ensirmeyimiz değil
0: bana. Yakşı, öz halına uçurayım.
2: Abi de yedin dedim ben şimdi geldim yollara yancı mı?
0: Bolla rahmet.
1: Beş koyluk doğap üçün hotun ballarıdın keşmek çoğun Adilcan.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Жолдырыңызда
2: біз әмра.
1: Біз әмра.
2: Аңлықшы достар, түштік жолдырыңызды біз әмра программымызды дауымлаштырадымыз. Ақшы күйлеріміздің аңлыдық. Bu programını işletip bakkallarına mesela maktab dost buradırlar birbirine tavsiye kılıp atkan Esel Abdul Fokı Abdul'i alay talep kılgan. Ondan başka Şincan'daki Esel Temli İzleş Pahaliyetimizde biz dostlarla bir akmer ve ait 10 yağ görüş açık sularını işletip mekmalarının ağzıgı tetiğindeki tağımları bilen ala mulazmet kılıp atkan çaraylık azadı muhitleri bilen bir adam bakış, beğişle batkanmış o mekmallarım aşkansını tavsiye kıldık. Örümçede yeni dokunu etçildi. Yani o full event'nin masin toktuş urni. Yarası masin toktuş urni tüşüdü kan yada. Yendi lan. Naiti masin toktuşumu kolaylık urun tapmak mı naiti asan. Şu urunu verip mekmallarım aşkansını tamaklarından eğiz digip gelişinle tavsiye kılımız. Bu urunu köp rahmet. Hoş.
1: Hoş.
2: Uçurlardan yetküzeyelim dostlara.
1: Rişte'nin uçur Adil Cavdıkıyım'nın kağılıktan başlanan muhabbet hikayesi Zökre Adem bile okup 6. kısım kegende toktap kağı ahır çıkmıgandı. Ahır hem de çıkıptı da bugün. Adil Cavdıkıyım şu doğapçının kızı bilen boğan muhabbetini ammay Ali Mektep'ke kilip tunuşkan muhabbetini aptı da. Hem de sıktı isige aptı da. Adem digen şunu daha uludu. Pişayman kılık.
2: Siz çıkarıp etmez mi?
1: Ahırını siz çıkarıp etmişsiniz mi?
2: Değil mi? Muş diyen gibiniz üçün bulsun mu? Cibok kırıp bişiniz diyen netçi yüzünü nokup etmesem yisap emez mi? Cibok kıvatkan sile? Ot koyruk kıgınızda deyip men senden açığı kipmin. Netçi bunu nokup etmesem men sen. Kani Abdullah Hoten.
3: Yolun süremal, özmü kısımlıklarının doktoru kanına aldı. İçtiğinizi kirip dedi. Bunun birbirimiz sebebi kaydı dedi. Bu piyadeler çok sıma ütüdükken, bir yerde ütüdüken yer var iken. Ama aldı durak bir asıl körüp var, üyede kaydı etmez iken. Kaçının sebebiyle merkezde tık tutma yola.
2: Oldu. Yine uçurlağa karısak, ma Beijing Beylu tırap şunda Rabandaydı Abdusalam A'nın uçuruyor. Onun kiyen ama Beijing oturuyorlar mı şimdi araban altta yolları araban ey rahmet Muhtarcan
4: bir ömür kan yığlap
2: oye bu oğlumda canlık nakşanlaylı canlık yığlap de Nur
5: Yılgar verirken hele oncan yollarımı koşuyorum işte arabanken
1: Albiyat köyüktün şu Şincan'da şöyle aldı diyor sen de onu büyük yollar araban
2: Şoğluma doğapnan parağını bulup deyit az parağını anlap gitip barattım. Yolun boyu 90 kıl turup dedenle. Karısam şunun bilen yanmayla işçip ettim deyit. Karısam deyip dağ. Doğapçının kızı bağım deyip karayı korudum deyit ağam şey deyip sizden. Altınbulak'ın aldı da işki taksi sokuluk etip de uçuşu sahibinin maşallah sel pel köp deyit abudonun uçuruyor. Onu dekin. İttifak yolları herhalde buludu degen uçurunu tapşırıp aldık rahmet. Duğap ışıkı da ötken hayat 7. bölümde İli Yarman'a isim koyup edi.
1: Hazır mı Liyushan Cenab-ı Yolu ya dostlar. Maşallah bek köp gezerek tosluş bölü YouTube'da cümle yine tibbi daşı yıldın Hınan Şarkı yoluğa Cenab-ı Şimal'ı oğan bölek. Maşallah en tayin köpke anakin Suucu Şarkı yolu İttifak yolu Katarlık yol bölüklerde maşallah biraz köpke.
6: Beijing vaqti soat 14.
0: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchir berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
7: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan Her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
7: Silap olgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkılıp her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelevatkınınlığa köp rahmet.

0: болып 2030 жылы жыл ахырда бүткүзүп катнаш башташ пландалган. Умум узундугу 223,933 километр. Демек 224 километр деген кеп. Бу түрдө катнаш башлагандан кийин Якен менен Ташкурган наясы ишкиже отурушудук автомобиль менен сапарга чыкканда сапар вакты асылдык 8 саат.
1: Кимликнин вакты тошуп, кимликнин вакты тошуп, еңизиге алмаштыргандан кийин правонун кимликнин вакты тошуп, кимликнин вакты тошуп, еңизиге алмаштыргандан кийин Kıravını mı amlaştırmış mı yok mu? Müşaktım sual sorgan dostlarımız mı? Hemen ona ortak cevap olsun. Eğer kimlik uçuru yani isim famiyle, kimlik numarı, adres katarlıkla özgermişse, pekat kıravının küşkü iyiye müddet tuştun 90 gün burun kıravını amlaştırsaklı buludu. Tövendik ekvallarının biri görülse, motorluk katnaş vasıtasını haydi gücü 30 gün işçide, motorluk katnaş vasıtası kıravısını tarqatkan cay, ya ki kıravı tarqatkan caydaki motorluk katnaş vasıtalarını başkuruş ornağı verip, kıravı amlaştırışını iltimas kıludu.
0: Birinci, motorlu katnaş vasıtalarının başkoluşu oranından başkoluşu təvəli ki de, motorlu katnaş vasıtası pravusu'a xatırlanırken motorlu katnaş vasıtasının haydi gücünün uçurdu özgürüş bolsa. İkinci, motorlu katnaş vasıtası pravusu buzulup gitti, pərq etkili bulmasa, ıltımas uçurunu muayyalaştırış hem de motorlu katnaş vasıtasının haydi gücünün salayet ispatında tapşırış gerek. Birinci tarmaqdan birinci türü təvəbi olsa, yani motorlu katnaş vasıtalarını başkuruş oranının başkuruş təvəli gidə, motorlu katnaş vasıtası pravusuğa xatırlanırken motorlu katnaş vasıtasının haydi gücünün uçurdu özgürüş bolsa. Yani motorlu katnaş vasıtası pravusunu tapşırış gerek. Kimlik numarı özgərsə, yani alaqadar özgər ispatını tapşırış gerek.
1: Haa, dostlarım, kengen bana uçurla baget gözetimizde. Mal 44-cü başlanğıçtan aldı yollar avan deydi. Gözüngey tarafdım yollar avan deydi. Abudu rahmet. Sayma Çanfan Kı'nın aldı koş liniyede avan deydi. Gangu balan rahmet. Tağdır.
2: Ben koşunu aldığı kurumasına kontrol okunu yapardım. Kanda koştur bir işe. Dur mesini tırışırsını bulup. Masını aldım çıkılıp çıktı. Çınalarım çıktı. Çıkılmış oldu. Dostlarım çıktı. Vakti sıvahı yapmış. Çıkılıp doğru yazalım.
1: Çağcağın yolları ravandaydı o, ha? Yollar hayli ravalaşıbdı. Dostlar, çüşük tamak vaxtı ütep getmişsin. Vaxta tamak yiyişinlerin alay tavsiye akılımız. Yenilenmiş o çıraylıq naxşı köylürümüz ləqəmrə buludu.

0: telefon qilib sonni egilab qo'yib 30 kungacha oldirmay o'ylashsangiz bo'ladi. Vaqti kelganda sotib olmasangizmi, bir pul pul xajlamaysiz.
1: Baya bir muncha sovg'at bo'yimining gapini qildingiz. Ba'zi radio anglovchi do'stlarimiz balkim to'liq anglamagan yoki esa tutib olmagan bo'lishi mumkin. Yana bir qaytim deb beramsiz.
0: Bo'ldi, oldi bilan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq sudan sovuq qilamiz. 3 sekund issiq suv tushdi. Temperaturani 5 qotliq tengshaysiz. 45 gradus suvda sut talqinini damlaysiz. 65 gradus suvda asal eritib ichsiz. 85 gradus suvda qahva damlaysiz. 100 gradus suvda choy damlaysiz. Atdigan qopib suv qaynatib, ondan sovutib yurmaysiz. Kechda ishdan tushganda bir piyola qiziq choy ichib, ordiqingizni chiqirsiz. Ikkinchidan, manfiy iyonlik choch quritqich sovuq qilamiz. Bu nusxadagi choch quritqich izchil eksport qilinib kelgan sifati yaxshi. Üçüncüden, mikro besimli qazan sovuq qilamiz. Tamaq tez pişidi, ta'mi özgürüp ketmeydi. Bununla qoşub 399 yuan qimmatidagi yalqazan sovuq qilamiz. Hammalar bilsinlar, yalqazanda qaqlab pishirilgan tamaqning hammasini atkil bo'ladi.
1: Qarag'onda bugungi e'tiborli faoliyatda sovg'atlar haqiqatan ko'pgan-a?
0: Shundaq. 1509 Shiyu Shanchan yurishlik suv tozalagichini 30 kun haqsiz sinab ishlatsiz. Yarsa ip qilib pulini iyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ldi. Ösün və rəsmiyyət taq ilinmaydı. Bu qətim aldın telefon qalan 30 xeridar süzgüş özgini 3 il həqs almaşdırış. Su tazıqışının süpidigə 3 il, yadroluq zapcaslarının süpidigə 5 il kapalı tıqılış itibarədən bəhrəman buludu. Qızıqlı niyə telefon nömrə 4006001929. 4006001929.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu qatımlıq proqramımız axırlışı aldıda qızıq liniya telefon nömrünü yeni bir qatım dəb birək. Qızıq liniya telefon nömrü 400-600-1929. 400-600-1929-ға dərhal telefon qılıb, əksiz işiltib sınab əqin.

0: Торы шылтып атканды кетип алса, ичиңиз пышамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
0: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарысы келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганы талый алайсыз. İçimlikni halıgan çiçip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı berip bicirim.
2: Ni hao, 19 指挥 中心. Zai shimo wei zhi? Qiguo de zhi shimo wu zhi? Yu mei you ren yuan bei kun? Hao de, qing sui shi bao zhi shang tong. Xinguang dei ma shang ju dao.
3: Ot apti rahimsiz. Ot aptidin saqlanish hammadan muhim. Ot aptidin saqlanishda karvatda yetib tamak chekmaslik, ot o'ynamaslik, tok bilan etishmaslik, dalalarda qalaymaqan ot qalmaslik, ishdan tushganda ishxonadagi barliq tok manbalarini uzish, uydan chiqqanda tok manbalarini uzish. O'zligimizdan otdan mudofiyalanish bilimlarini o'rganaylik. Otdan mudofiyalanish, ot ketganda o'zimizni qutqizish bilimlarini egallaylik. Ot apti yoshirin xatarlarini yo'q qilib, baxt saodatlik, tinch xotirjam turmush kechiraylik.
4: 107.4 Qatnash Sennet Radiosi.
5: Anglab atqiningla 107.4 Qatnash Sennet Radiosidan bevosita anglab qolayotgan yo'llaringizni biz hamroh programmiz.
6: Başka türlü dostlar programımızda alışadı da Allah vatkınınla.
7: Şülük yollarınızda biz hemra programımızı. Bu programını şiltipak kalanağımızı maqta vatkan dost buradarlar bir-birge tavsiye kıladığa Isil Abdul. Fuku Abdulları alay talep kıganı. Onun başka Şinjan'daki Isil temli izleş pahaliyetimizde biz müşü Akmeroyet Unyağ Gürüş açıq sularını işletip, müşü maksatını işletip. Xeridalanın ağızıgı tetiği dayak tamakları bilen, Ali mulazmet kılıp atkan mehmanlarım aşkansız alay tavsiye kılımız. Ürümçe davan beyluğa yeniden dukan etildi. Yani müşü fuli vandan ki yer astı maşın toxtuş oranığı kırdığan yadılam etildi. Qadım təşirip qıqaysıla.
5: 107.4 Qatnash Sennet Radiosu.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınlar 174 qatnas sanat radiosidan bevosita tinglayotgan
1: Qanun sizga hamroh programmasi.
0: Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatisi Sulushitingdan masqaramda anlatiladi. Programmamizni Sulushiting apsilimi anshinan qarshi olamiz.
1: Hürmetli radio dinleyiciler do'stlar, bu programmamizni Tirik va Tirit taqlarini bazaga solgan Tirit soda cheklik shirkati alayida talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz.
0: Rahmat aytamiz. Do'stlarimizning kelgan uchurlarga qarab baqsaq, baxtiyor xush kelibsiz qarshi olamiz. Salom Qashqardan yo'l uchuri Nanjansidan Payen'nin Fayen'nin aldığı kekice yolları avan demek çok şeyde. Çünkiyen simlik anlıqıcımız, xüşkepsiz karşalımız programı anlayan yaxtırıp anlamadı məndəbdi. Səhər bulbuladımız mı programımızını yaxtırıp anlayıdıbdı. Abdu əpəndim Şaoşmanın aldığı qoşunuşdu maşınlar köp dəbdi rəhmət. Qaysar ayalı simlik adımız mı programımızını yaxtırıp anlayıp güldəsləni əvət etibdi rəhmət. Onunla başqa səvi mi programımızını yaxtırıp anlayıdıbdı. Dostlarımızdan yana dağımlıq programımızda qatnışıb, uçurlan yollabdırışını qızğın qarşalımız.
2: Tianshan rayonu Chong bazar atrofiga joylashgan Dongmangdagi yangi uylar sotilishga boshlandi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liq o'tirib maktab bor. Chong bazar ichki doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 02 87.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Delo ve Kanun sayfamızda Paytop Sarayı'daki Ners Saklaş İşgabı'nın kulübü içilip Paytop balığı yutup getdi. Ziyanını kim üstüge alıdı o degen Delo misalini dekton aksınımız.
1: Bir ara kımmetlik top esbablarını Paytop kulübünün hak tüleydiğen Ners Saklaş İşgabı'ğı selip koygan. Yeni bir kadım kaydıp gelgende işgab kop kuruk bolup kalgan. Yakında Ürümçiyarı Saybağ rayonlu Halıq Sot Mahkemesi bu mal mülk ziyni tölen macerasını muvaffak hal kıldı.
0: Şautiyan Ürümçi şehirdeki malum Paytop kulübünün daimlik mehmini bulup, pesillik maksus ners saklanış işgabını icarege akan. 6. ayının 11. günü tenerket ahırlaşkan denkin, Şautiyan 4054 yuan 7 mu kımmetirge 2 tane danlık markalık Paytop palıqı ve bir yürüyüş tenerket çabdukını 20. numaralık işgab kısayılıp koyup ayrılgan.
1: Aradan 3 gün ötkenden kiyin Şautiyan yeni top oynağılı kelgende, Nersi Saklaş işkapı kulübünün eçilip, işkap içindeki top əsvaplarının həmmisinin yutup getkerlikini bayqağan. Şautiyan dərhal kulüb bilen alaqılışıp, tölen berişini məsdətləşken. Lekin kulüb xizmetçileri Nersi Saklaş işkapı rayondaki sinni körgülü bolmaydıqalıqını eytip, həlqiliş layihesini oturğu koymağan. Şautiyan dərhal saqçığı məlum qilişini tallıqan.
0: Şunun dünkin işki tərəp mal mülük tölümü. Ners saklaş işgabının icare hakkını kaytırış işini çördep, kayt fikir almıştırgan bolsımı baştan ahırı neticesiz bolgan. Şautiyan açıqıda özünün keçirmişlerini ictimai alaqısıpsı da elan kılgan. İşki tarafının ıhtılapını tügütüş təsb olgan. 7. ayının 2. günü Şautiyan, ürüm

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkanınla bir 174 katnas senet radyosundan bir vasıta anlatkan kanunsuz kamera programı. Programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratkapsı Sılışıtı'nda maskadamda anlatılıdı. Programımız ne Sılışıtı'nın aptısırma anışın hani karşılamız.
1: Bu programımız ne Türk ve Türk tıklarını bazağı salgan Türk soda çekilik şirketi alaydı talep kılgan bu oranına Çin dilimizden rahmet eğitimiz.
0: Rahmet silege. Kine dostlarımızdan Bulbul Goyahadımız programımızı yaktırıp anlaydıptı. Abdurim efendim o programımızı yaktırıp anlaydıptı. Onun başka Bahit isimlik anlayıcımız mı? Programımızı oralaştırılgan mesmullarını yaktırıp anlayış nakşılardın şunda hazırlanıptı. Rahmet. Kayser ayol isimlik adımız mı? Programımızdan şunda hazırlanıp nakşılardın şunda hazırlanıptı. Dostlarımız güldeslen evet etti. Programımızı yaktırıp anlayan barçı anlayıcılarımızga yeni bir kıtım rahmet eğitimiz.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, omma üçün əməli iş qılıb yeri sayfamızda Sayxun mülazimət çay söhbətidə quruq gəp qılınmay, faqat əməli iş qılınıdı degan məzmun diqqətinizdə bolsun.
1: 7 ayının 23-cü günü Çınqı Çüşdə Bağraş nahiyəsi Çekinnur yəsi Çekinnur kəndidəki bir dehqanın oylısıdəki üstəlgə peçini pranik və meyvələ tızılğan bolub, stakandəki çaydın ısıq qor kötürülüb duratdı. Sayxun mülazimət çay söhbəti başlandı.
0: Bağraş nahiyəlik qunğan idarəsi Çekinnur saqçıxanısıdəki saqçılar, saqçı yardımçıları və kənd ahanları çördəb oldurışdı. Kent sağçı işleri işxanısıdaki sağçı başlığı Yong Shuji aldı bilen iğiz açtı. O tanıştırıp mındak dedi. Bugün köpçülükünü çağırıp geldik. Öcet okumayımız, çoğun davuli sözlümeyimiz. Hemimiz hoşuna. Ailede kandak ziriyet bolsa, könlümüzde kandak tügün bolsa, turmuşta kandak kıyınçılık bolsa, uçuk aşkarı eğitimiz. Nek meydanda hal kılgılı boluduğanlarını derhal becerimiz, hal kılgılı bolmaydıganlarını hatırlap koyup, becerilişige tikilip durumuz.
1: Bu kentte ötküzülgen 4. meydan Sayxun mülazimət çay söhbeti hesaplandı. Bir kent ahalısı özünün kıyınçılıkı barlıqını eytti. Onun eytişçe buldur 40 neç gün işlegen. Şaqqi 8000 yuandan artıq bolsumu loben hazırgıcı bəmigen. Yong Shuji sürüştürgenden kiyin, Lobanın yan telefon numarını hatırlı bilip, dərhal alaqlışıdı qallıqını. Kenişip hal kılgılı bolmasa, işik aldığı verip izdeydi qallıqını. Çoğum cevap berdi qallıqını büldürdü.
0: Kep başınışı bilen toxtat kılıp olmayı kaldı. Bazıla, kentiki soğırış üstünün uçupla bilen toşup getkenliki. Suunun ravan akmay soğırışkı təsir yetkenlikini tılgı aldı. Lekin, bu ıstanını köpçülük ortak işil tuatkaşka pekat bir işki aylikkili tayinip taslıqılıp olmaydı. Yong Shuji nek meydanda makul bulup, derhal kent işki komiteti bilen utuluşup, ıstanını işil tutuğun

Bahardak illik kalbiniz bolsa, hayatınızda güldek güzel işler yüz berdi. İllik kalbiniz bilen yaxşı işlerini köprak kılışınızni ve sizden bu yaxşı işlerine müyesser buluşunuzni için kalbimizden ümit kılınız. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızni yaxtırıp anlayışınlarını karşıyalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi dümü anlayışınlarını karşıyalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq. Aval, Tuncu Qetim Tiananmen meydanı qəkəyən Şinjanlıq balılarının yürek sözünü anlayış mavzuluq maqalını anlayımız. Andın, arzu içi də çaxınağın yaşlıq mavzuluq akbarat hikayesi diktanladı boludu. Programımızın devamında Çin hissiyat bilen yeşilliğini koğdaş, mavzuluk, akbarat hikayesini anlayısla. Dostlarımda bolsa, dektanla programımızın təpsili məzmunları bolsun. Tuncu qetim Tiananmen meydanı kəgən Şinjanlıq balılarının yürek sözünü anlayış. 8-ci ayının 6-cı günü səhərdə Tiananmen meydanı

Bu programımızda tırıt soda çekli şirketi alay talep kalan. Bizimki mavişin salonumuzga kege uçurlağı bir karsak. Bugün seyşembe belki Ürümçide radyo çıkmağın buluş mümkün, toxtap kalan buluş mümkün. Bayan batdi. Hazır belki toxtap kalan buluş mümkün. Dostlarımızdan uçurlağı bir karı versek. Ayşemgül Hanım, Sayfa, Sevi, Abdükerem, Seher Bulbuli, Alımcan, Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan uzun köngül sözlerini kaldırıptı. Dostlarımdak bolsa mezmurlarımızni yetküzeyli. Tövende Çin hissiyat bilen yeşillikni qoğdaş mavzuluk akbarat hikayesi dektanladı boludu. 8 ayının 4 gün çüktüm burun tomuz ısık çöl bayavanını ottek kızdırıp durattı. Peşgırın ısıkta əmdili çarlaşını tamamlıgan Wu Shuobin hizmet taşları bilen dəm ilişkimi ülgürmey dərhal süni usulda toluqlap tikilgen sök-sök mayısılarının peşgırın ısıkta su kəmçil bulup qorup qilişdin ənsirap mayısılarını soğadı. Bu yıl 50 yaş kirgen Wu Shuobin Şincan Gencahu Sök-sök Ormini Dövlət Dərcilik Təbih Muhafizət Rayuni Başqoruş İdarisi Şihu Başqoruş Şöbi İdarisi Yöl Yangvan Muhafizət Ponkitinin başlıqı. 16 yıl ilgiri o ekologiyalik orman muhafizatçısı bo'lgan. Wu Shuobin xizmatga qatnashgan tunji kunidan boshlab orman rayonidagi har bir g'ayrich yashillikni ko'ngil qo'yib qo'g'dab, zimmasidagi mas'uliyatni ado qilishga bel bog'ladi. Qo'g'dash rayonida qum bo'ron kuchli bo'lib, qish faslida sumakdan o'tadigan sovuq shamol, yoz faslida tomuz issiq bo'ladi. Her yılı yazda çarlıganda hem paşılarının çıkışıgı berdaşlık beriş, hem qeyriplik ve zehir kişilikke berdaşlık beriş gerek. Ama Wu Shuobin'nin kalbide bu çöllük herkes mi zehir kişilik emesiydi. Biz çöllük tutursak mı onundan çeksiz hoşallık tapalayımız, dedi o. Wu Shuobin külüp durup, ben özümünü bayı hesaplayman. Çünkü Qoğdaş rayonunun havası şehrine gidin sap. Çarlıganda her kıl kuşla daim beşimizden uçup durdu. Yıraktan ulanın ormanlıkta erken uçuş vatkallığını göreleyimiz. Bunun bilen zehir kişilik çarlaş yolumu canlanıp gidiyordu, dedi o. 2025 yılı kışta tuyuksuz kar yığıp, Çarvici Tursuncan Taş ailesinin adları ormanlıkların işkirisine kirip yoldan esip kaldı. Şu çağda şivirgan küçüyüp getken. Onun üstüge yerim keçi boğaşka bir aylı kişilere intayın ciddilişip, dərhal Wu Shuobin'den yardım sorudu. Wu Shuobin yardım talep kılış məlumatını tapşırıp algan denkin, dərhal hizmet taşlarını başlayıp, keçiləp kar keçip, taq çıxıp izledi. Ola sönaktan ötüdüğen soğuk şamalığı karmay, ormanlıqta neç saat yürüp, ahri tan süzülgende atlanın həmisini qaytırıp geldi. Tursuncan Wu Shuobin'ni kuşaqlap, hoşarlıqdan yığılap getdi. Yeni bir qatım Tursuncan'ın kiçik kızı yerim keçide tuyuqsız kızıp getdi. Çarvıçılık rayonunun yollarda oyman kattan tolu bulup, ağırıqni doktorhanıgı yötkeş kolaysız idi. Ama Wu Shuobin keçiləb abdumobil bilen balını şehir rayonundaki doktorhanıgı apırıp davalatdi. Ali Mektep imtihanı mezgilde o yana teşebbüskarlıq bilen ballanın Ali Mektep imtihanı arzusunun toldurışıga yardım verdi. Balılarını mektepki apırıp ekeldi. Qoşnularının qandaq işleri bolsa, atanla aldıraş bolsa, o daim təşəbbüskarlıq bilen, ulanın balılarının halıdan xəbər elib, çarvıçlarının qəm əndişisini əl qılışıqa ün-tünsiz yardım verib gəldi. Orman yerini ölçəşdə işki putqı taynımız, bostallıqını qoğdaşda xəliqnə rayıqı taynımız, dedi o. Qumbarxallarda aldı tərəbdiki iqizbəs bostallıqlığa qarab durğan Wu Shuobin'nin közlerden qəddiyilik və işən çıxıb duraddı. Onun qoğdavatqını pəqət çöldeki ot cöplə bulublu qanmasının teximi moyumi bu yerdeki yalqıncab durğan ümit və əsli məqsəd edi.

0: bu programını Türk Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik adıpını birer Türk ve Türk. Türk ve Türk markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Ben şimalıdımı yol toslu ve tıptı canıptan şimalga manganda. İttipak yolu şimaldan canıpkı manganda mı toslu şehvalı bakken dostlarımızdan yukarı uçurlardan paylanıp gelişini ümit kılımız yine devamlı yol uçuru təmin ışınlanımı kızgın karşılımız.

Bugün tanıştırmakçı bulgan bu katlı şahıs Bekkaldız. O ilgiri Asiya futbol əbəndisi. Dövletimiz futbol komandasının komanda başlığı bulup, kişiler tarafından Fanda Cangun da batalgan. O dəl Fan Zhiyi. Fan Zhiyi kişiydinle top tipişini bək yaxşı görədi. Üçüncü yıllıqda oqatqanda o mektep futbol komandasının başlığı bulgan. Yukarı yıllıqtikiler bilen bolgan bir qıtımlıq musabıqıda boyu egiz birisi onu qattıq soqıp etip, yıqılıp şüp burun közleri işip ketken. Yetekçi oqtıkçı qattıq açıqlanıp, karşı tarafını izdep dalilaşmaqçı bolganda Fan Zhiyi muallimini tartıp durup, boldı barman, kelgüsüde çel ertlikler bilen musabıqlaşkende bunundan köp soqılımız. Bugün yıqılıp şüşüm minin tıxı küşlük əməz kimini düşendirdi, degen. İkinci günden başlayıp o her günü tan yürümastınla mektepke berip meydanı 8-10 aylanıp andın pelenbeydin nâçı qıtım çıxdı. Terner işgı çıxanda o çılıq-çılıq targı çömülüp getirdi. Dəl muşu küşge dayanıp o asanlıqca yıqılıp şüşmək mukapat lonqılarını kəyini-kəyindən elip geldi. Yeni bir qıtım onun putu yarlanıp yerinlap ketkende doktor agahlandırıp. Yeni top tipi varsan aqsap kilişin mümkün. Hatta putonu kesip etiş xatırı bar dedi. Başqaları bolğan bolsa bu işten vazgeçişi mümkün idi. Lekin Fan Zhiyi onda kılmadı. O her günü avtobusqa oturup doktor xanığa berip yarı eğizini kırıp davaladı. Keşte uxlağanda yarı eğizini besip elip bək ağırıp ketkende qatı qağız qibidin tüşk etip putuğa keydürüp yarı eğizini etip koydu. Şunda kılıp çişini çişlap yerim yıl bardaşıq berdi. Putu saqayğandan keyin o yana top meydanına qaytıp geldi. Qaran, kichigidan tartiblan soqilishdan qo'rqmaydigan, yarlansimo vas kechmaydigan bu xil qattiqlik uni Osiyodagi eng qaltiz futbol tinarkachilarining biriga aylantirgan. Texim qaltiz bo'lgani shuki, hozirgi Fan Zhiyi mo ayni yillardagi trenerga o'xshash texim

Dostlar, anlayıvatqınlar 107.4 Qatna Sənət Radiosundan bevası anlayıvatqan Gülğoncular proqramısı. Dostlarımızdan kəlgən uçurğa qarısaq, anlayıcımız Nurəli Bayaqqı anlatqan naqşını bək yaxdırıb anlayman deyən uçurunu qaldırıbdı. Sizgə mərəxmət. Yəni, Aynurumu uçur yollabdı. Mən hazır öydə oturub proqramını anlayıvatı mən dəb. Proqramımızı yaxdırıb anlayışınız ümit qılımız. Rəxmət sizgə. Әмді yol әйфалығы қарысақ тұсылан, ғасырын өзіден тұсылуатқан yol бөлігі болса, сай юлі жәнөптің шималға маңғанда тұсылуш бәкен. Ені, әмді итпақ үліда автомобылдар көп бұл өтіпті, алайды тұсылып қамапты. Йоқ, ау жәнөп үліді мұ, автомобылдар көпкен. Сұржу шарқы қосының қошымч үліда, мүші шарықтың ғарыпке маңғанда мұ, автомобылдар көп үріш асты болып өтіпті. Yəni qarısaq da mən belə odum avtomobillər köp bulub etibdi cənubdan şimalğa manganda. Yəni Xınan şərq yoludan Çidavan şərqi kodsuğa kəgicə qaribdan şərqi manganda mu avtomobillər köp görüş asta. İtibaq yolu Minhua kodsudan Xipin cənubuyduğu kəgicə cənubdan şimalğa manganda muşu biləkdi mu avtomobillər köp görüş asta, ləkin alayda tosluş yox.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan belgelik arlık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil heydep tenicaman öyünüz kaydışınız ümit kılmız. Hürmetlik radio anlıqçılar Katnaş Liniyası programımızın yaxtırıp anlaşılan karşılmız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Katnaş Liniyası programımızı için can radio televiziya stansının yan taratko əpsi Sılu Şitin'da maskademde anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpsitimi anlaşılan karşılmız. Hürmetlik radio anlıqçılar, bugünkü Katnaş Liniyası programımızdan Ürümçi Şehirlik Guan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Ətirti Tianşar Rayonluq Çoğun Ətirətdin Əkbərcan Saxçı bilən Qızıq Liniya telefonu arqılıqmışı Tianşar Rayonluq təvə yol bilekleri üçün daxla Katnaş Hadislərgə ait məsillər doğrusu da söhbətlişimiz. Şuna dostlarımızın ki, Tianşan Rayonluq təvə yol bilekleri və Katnaş Hadislərgə ait soraydıqan suallar bolsa, Veyşin Supumuz Qufçur yollab məsələ soruşanlarını qarşı alımız. Veyşin Supumuz XC1074 FM.

0: Radio aldı diyen kaysı dostlarımız anlayıvatqandı o? Bizning kimişi 107.4 katına sinet radiosunun programmalarını kimler anlayıvatqandı o? Anlayıvatqan dostlarımız bolsa anlamı. Gerçi yol uçuru, may gaz uçuru beremiz anlamı. Lekin öz onlarının programını anlayıvatqalıqanlarını bildiriş arqalıqma programımız katına sanla tamamen buludu. Yeni dostlarımızın kaya uçuruyla qarsam Gül isimlik dostumuz Tavuzcan'dın. Sayfa yandın, Tavuzcan Karapman'a yönlüştü avtomobilla normal kitabımız, tosuluş mu yok, deyip uçur kaldırıbdu. Buldu, rahmet. Yine Ali isimlik dostumuz, ya Anlu'da rüyüde atırap Karapman'dı mazır, yolla ravan, deyip uçurunu kaldırıbdu. Buldu, rahmet uçur onlara. Yine uçurlarını yanılıp karsam, Abdikerem akımızdın ki, avazlı uçur yitip kaptı, anlaylı ya.
1: Yol kıyafet dağıtkız, Yilkent yolu şimdi aralan.
0: Buldu, yine dostlarımızdan uçuru karısam, Necat Taksi. Hotende yol uçuru, kandak inave, kayıs yolu getti bu, inavet yolları ravan. Mem anlavadı men, deydu, Necat Taksi, kayıs yolu. Aşı toğırma hazır, evetken yolunun ismi. Abdikerem akımızdan uçurunu tapşırıp aldık. Yine uçurlarını yenilip karsam, hayli köp dostlarımız özünün bağlıqını, programını anlavatqalıqını bildirip uçurlarını kaldırıp da köpten köp rahmet.

0: Ayımgül ismli dostumuza korulden yolu uçuri çoğuyanlı kuş yönlüşte maşinla köp ama tosuluş yok deydu. Buldu rahmet uçurunuzga mışı koruldaki dostlarımız mışı uçurdan önümlük paylanıp kağa isle. Onun başka turgunun ki avazlı uçuri yitip geldi anlaylı ya.
1: Merhaba tutatriyata şimaşı vatanlar güzel dostum Aksu Baynarsın.
0: Rahmet.
1: Aksu Baynarsın kalkıya tutulur kuş yönlüşte var. Aksu Baynarsın hava girmek dürüstünde bek sistemine.
0: Bo'ldi, rahmat uchirganingizga. Mana shu Oqsuv Baynaysidagi do'stlarimiz mana shu uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

Lushanji, yani şu Sayram Gölü yoludun Beyvay hoyingichi bo'lgan aralıqda avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, Tayyuan shimol yo'li, Xibey g'arb yo'lidan Yingbinglu g'ichi bo'lgan aralıq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Huijan Zhongjie, ya'ni Qidawan Şimal yoludan Xinan şarkı yolguçı boğan arlıq, şarkıdan qaribge avtomobillar köprak, likin alayda tosuluş yok. İhtipak yolu, yani Minhua koçistin Xipinlal loğuçı boğan arlıq, janıbden şimalga avtomobillar köprak, likin alayda tosuluş yok.

Dostumuzdan ma degen gipini inak anlagan dostumuz ba ma. Muşun qarta bir öz onlarının oylugan alan dep yakınlar jo azır. Aştaq anladım ma emdi. Silam aştaq anladınlar mı? Muşun qarta bir öz onlarının pikirin dep aqan bolsanla. Ali isimli dostumuz qışqa itkanın aldıdaki yollara va nige uçurunu qaldırıbdı boldu. Rahmet. Qashqar taksi, Qashqardan yo'lovchi ikki parxonadan oldidan itqa keldim. Yo'llar ravon deydi, Bo'ldi, rahmat uchringizga.

0: ki yeni üyler seyitilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metrece üyler var. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kılıdı. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbaza içkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-99-99. Yeni üyünü aldın seyitiş icazet numarı 202-66-50-10-20-02-87.
1: Şiltibatkan numarınız eğizgi ravan kelmese. Sabahdaşlarınızga bir kanç kettim deppemigiçe eğizde tutu alalmaydıgan bolsa, Şinjan telgrafının okuguçlar numarığa almaştırın. Eğizgi ravan kelidu. Mektepki tizimge aldırganda, sabahdaşlarınızga deppegende əsti asan kalıdu. Özünüzge təvə yeni numarını işletip, Ali Mektepteki yeni turmuşanızı başlan. San çeklik. Tezden Şinjan telgrafının ticaret sağlığı beri pijirin.

0: Dostlar, anlamadqın olan Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı könül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Şinhua Cənub yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alayda talep kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasat bile yuqır qorunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege. Menimcha bo'lgan nurg'ulg'an do'stlarimiz mushu sog'lomlikka bek ko'ngil bildi deb o'ylayman. Shu yilda ikki qatim oz bo'lgan bir qatim tish tozalab deb tish yudirib turgan do'stlarimizmi oz emas qo deyman. Davomli qizg'inlik bilan bexatar yo'l yurgan asosda programmamiz qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar do'stlar. O'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l belaklarida yo'l uchori, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Endi davomli izchil programmamiz qatnashib uchori bilan ta'minlayotgan do'stlarimizga Müşü şahsat iğiz boşluk ambulatoriyasının ki çüşüyü duruş, 300 yan kıymetindeki çüşüyü duruş mükafatı birimiz. İlişini xalaydıgan programımızın izcil anlavatkan dostlarımız bolsanlar, bizi uçur kaldırıp etsanlar buldu. Endi dostlarımızın kaya uçurlar qarsam yol xavri bir ay. Xalıq yollamı qoş yönlüş maşinisi sel köp, likin tosuluş yok deydu Nur. Nur'nin ki yana avazlıq uçur bakken anlaylı. Nur.
1: Örgüt tetre seçile yaşım süre yukarı biri halık yörükünü senenin terek para mağa yönüsü sakya.
0: Buldu. Rahmet. Abdu akımıza yol uçuri say yolu şaşımın koşumçu yolda maşilla intayın köp deyini buldu. Rahmet. Abdurrahman Somkici Gulca Çolpan Soğut Sarı'nın aldıdaki yollara ban. Dükkanda anlavatımın deydu. Buldu. Rahmet. Uçurumuzga. Karvan. Say yolu Cənubdin Şimalğa Şaşımın bölgede tosuluşka başıldı deydu. Buldu uçurumlağın. Musa Can'ın ki avazı kuşur var ki anlayılı. Yeni bir uçurunuz.
2: 1074 hidayette zahşımız bu. Yaxşı. Mahpanın üçün görünüyünde mal bölüm şerisinin ayrı bölüm tarafından yürümüştü. Bir reymey bala motorunu yoluna oturup soksu ve herif tut oynayıp oldu. Gidip doğa çöp kalbiyatından tarafını yıkıp deyip. Maşınla elini yetenmeye başladı o. Münasat kurulak imtiyat kutuyaydı.
0: Asli mümkün bo'lgan bo'lsa bir payt surat tatgan bo'lsangiz endi mush uchurni bir yozmachi qilib bir sizga qulay bo'lgan sharoit ostida bir yozmachi qilib avasangiz biz mush inkasni biz munosabatli o'rlarga yetkazib qo'ysak bo'ldi. Ya qachon bu uchurni siz 18:25 da berib tikansiz. Hozir 18:34 o'tdi. 9 minut o'p qoldi. Bu chaqchi o'nshaldi bo'g'ay, ha, yo'llar. Onun başka Qashqar taksi. İtkadın donku geldim. Yolda katnaş ikimi sel köpürek deydim. Buldu. Rahmet uçuranlığa. Yeni uçurunu yanılıp qarsam. Tavuzcan'ın Dabıza Qarapman'a yönlüş ravan. Dabıza Qızılçırağdı sel. Dabıza Qızılçırağ sel uzun yeni vatudu deydim. Yetti ölçem. Degen dostumuz. Yetti ölçem bizekçilik deydim. Buldu uçurunuzga. Dostlar yani kızgınlık bilen bir xatarlık yol yürgen asasda her qaysi yol bileklerden yol uçuru belgeysiler.

Dostlarımızda uçurla yitip kəgic boğa arlıqda dostlar deyik tanla davamlı qatnaş bilimlerga ait sual cevapladı bolsun. Qızıl çırağını xata halda bösüp ötken deyken dərhal avtomobilini toxtasa numar tatılamdı. Bu avtomobil toxtığan orınğı qarab bekitildi. Yol qatnaş bexatarlıki kanunu xilap qılmışlağı numar xatırlaşını başqırış çağrısının 10-ci maddısqa asasən avtomobilin bütün gəvdisi toxtasızıqıdın ötüp ketken deyken toxtasa numar xatırlanmaydı. Lekin 20 yuandın 200 yuangice cərimanı qoyuldu. Eğer davamlıq yötkülüp kızıl çırağını toluq bösüp össe, 6 numar hatırlanıp 200 yuan cərimanı koyuldu. Şuna seyrek çırağı yanğanda süratini asılıtış tavsiye kılındı. Mana anladığınızda dostlar, köpünce dostlarımız şu seyrek çırağı yanğa vaqtta bösüp ötüp gitmen deyip, seyrek çırağıdan ötüm deydu, yok kızıl çırağı tutuşup gitdi. Şuna müşünün aldığını alaylı, çoğum seyrek çırağı yanğa vaqtta dikkat kılıp süratini asılıtaylı, toxtaydığa vaqt çoğum toxtaylı dostlar.

0: Veyli veylinin ki avazlı kuşur yedip geldi. Anlayılı ya. Hmm. Yaxşı. Ve pekat anlayamadım ki. Ma uçurumuz ninki vakt kısa naydi. Yaxşı bir meyğizli kuşur bop diken tok. Lekin avaz derizlerini çürüp mangan diken. Bek şovkun bilen ma avaz inik çıkmabdu ha. Yana uçurlarını yanılıp qarsam Şenfu degen dostumuzun özünün bağlığını bildirip uçurlarını kaldırıbdu. Nurnun yana bir avazlı uçuri.
1: Harun Yeritay, düşünün yanına ulaşıyorum işte. Maşın azıraq görsəkin tutaşıb.
0: Hə, buldu, rəhmət.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizni iğiz boşluqı sağlamlıqı könül bildiğinlarına yaxşı talış boğan Şinhua Canıb yoldaki şahsat iğiz boşluqı ambulatoriyası alay talep kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991322-9898. Şu münasetle yuqır qorunğa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet silege. Yetti ölçem bezekçiliginin ki avazlı kuşur yetip kegen anlaylı ya.
1: Sayılı davazada konu halin gerçe yolla tekravan ya. Yıkımışı dağsını sözünü bilin kadar maçın altı kapıyorsun maçın yıldırı kalaya
0: veririz. Buldu. Rahmet de. Kuşur onuzga. Yine dostlarımızda ne? Esil. Uçurumuz tekminci qamaskan toqa. Buldu onda xosa. Davamlı programımız qatnışıp durun. Bir xatır yol yürgen asasta. Bizge kitab atkan yol beləklərinizin yol uçuru, mayıqaz uçuru bəsiniz buludu. Onda xosa sizgəmiş o... Programımızın alayda kollugan Şinhua Canıbı yolu caylaşkan Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyasının 300 yan kımadadaki çiyodruş mukapatını birimiz. Ondan olsa siz isim familiyanızı, telefon numaranızı əvətdən bizimki növbəti muharrirlə rəsimgi tatıp saxlı oldu. Gülbəy Şikər, sizinki de qitim sanınız bək azgən, likin buludu əmiş o qızqılıqınızı qızğınlığınızın ayıtı yaxşı. Bu da bir yana bir müşahiddinin axırlarıca, yani toluq bir qatnışan proqramımızğa, anan dinkin. Yana Ayşəmgül ədimizə, riyasətçi yaxşımısınız? Müşü 36-cı otur məktəbinin aldıdakı yol biləkləri normal, hava şunda yaxşı, şunda ısıq, ısıq ötüb qılışın aldını alaylı, köpərək su içəyli, dostlarımızın bir xətəri yol yürüşünü ümid qılmən, digən uçurunu qaldırıbdı, buldu, rəhmət. Onun başqa Abdurim Kamninki avazlıq uçuru yetib kəpdi, anlaylı.
2: Oraya getirdikler, o gün yolu kayırıyor. Ben bu azar günü, başım fizikleri aldım, ben yetiştirip bana yolu aramın.
0: Buldu, rahmet. Onun başka veyli veyli ayırken dostumuzdan avazla kuşarı.
3: Kendi kayıtlı, yolu sürü biri. Gözünken uklu kalacak kuşlarını sıralar ne?
0: Buldu, rahmet. Kuşarınızda. Esil, anladınız mı? Anlayan bolsanız biz dərhal telefon numaranızı, isminizi yazıp əvətdən. Dostlarımızdan oblumətə, şıçı xudun səymə canğıcı yolla ravan deydi. Buldu, rəhmət.

0: bunu kandak bilirsiniz?
1: 10.107 yollarımız ravan.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı. Biz hemra programımızı.
3: Sonra kadirdik anlıkçılar yollarınızı biz hemra programımızı başlayıp kettik. Avalkıdakla dostlarımızdaki programımızda kızgınlık falan kalkmışını için kalbimizin ömür kılımız. Programımızda anlısanla kadirdik anlıkçılar. Programımızda her kıl ve ser kıl mazmunla silahı oynamağın yadın kuşallıklarını bir işle alaydı.
4: Sonra dostlarını programımızı teklif kılımız. Kaysi yollardaki itibat silahını programımızı, programımızı merhamet kısanla. Keşlik yollarınızı biz hemra programımız silahı her taraftan uçurla bilen temelindu.
3: Onda olsa programımızda kandak mazmunlarını anlayalı silahı digende en yeni yol uçuruları.
4: Onundan başka yine siz bilinçli halaydıgan katına savatları delmişeydi.
3: Katlaş mulazimet uçuruları bilen mi temelimiz anlayalı. Yolluyoruz sabrınla da şundak diyelimiz ki biz silahı hamra, silah bizge hamra. Ben programı reyasetçisi Mevlut İbrahim.
4: Karşalımız Mevlut İbrahim. Hayır. Ben programı reyasetçisi Kunduz Aytürdi.
3: Karşalımız Kunduz Aytürdi. Radyo aldırken sevimli, kadirlik, anlı koçula. Silahını mı kızgın karşalımız Kaysi ol beleklerdi ki etibat silahı yollanı ki umumi ahvalı kandarak bolu batıdu. Bayam digendek soraydıgan sualların anla bolsa bizge danla. Küçümüzün yetişçi silahı üçün. Toğra ve etraflık cevap verişki tırışçalık gösterimiz.
4: Şunak.
3: Eğer yolladık etibit kıyınçılıklığa yolukkan bolsanla birinci olup bizden eski asanla tamamen boludu. Bizdenki Vision salonumuz XG1074FM.
4: Onun başka yine Toyin Shipping Hadımı Nekmeydan bir vasit köstüş etibitildi. Tuzlarının radyonu körüp durup anlap. Ayın okşayışla biz kaldırdığın sözleri olsa, soraydığın sualları olsa biz bilen pikirlesenle buludu. Koşmağın dostlar, koş bilinle Toyin Shipping Hadımı numaralarımız Şencan 1074. Kıl merhamet.
3: Onda sağlam kısanı uçurulur kırsak hazırca bir kısım yol bileklerine ait ravanda kes kıldık. Ablimit efendi Nengunyan'ın aldırık yolları ravan diken uçurunu yollaptı rahmet.
4: Oldu rahmet. Yeni selam yollayan dostlar rahmet selamlarını tapşırıp aldık. Kaçı davan tarafla yollaşın da ravandaydı rahmet.
3: Bana öz hal.
5: Kumsaydı mağlısı kekomra kavalan etsin keşiden hayırlı. Bu yolu sivri tek kadın toplantın sonunda rahmet. Gayrı sattın bu vakit. Karşımızı hazır kıravan.
3: Makul rahmet.
4: Avazlık uçurladın. Muzikantla.
3: Nurunu uçuyorum ben onda.
4: Koyalım.
5: Vaziyette çatırakçıyla yaşımsıyla yolları birey. Kahve körükle açlık koş yanışta maşısı kökene.
3: Makul rahmet.
4: Dolu rahmet. Maş Şorbulak, Şorbulak üçüncü kutusu için ama. Üçüncü kutusu hazırca ravanken he, şükran olsun.
3: Hong ve Azı yollarına ait ravan dedi. Amrullah sınık anı kocamız.
4: İşte bak yolu yani şu... 10-cı başlangıçtan aldıdın mı şu tövenge toz çangı düşken liniyede maşallah bir kadar köp karşı liniye ravan diye uçuşunu tapşırıp aldık.
3: Hoşunda olsa Tuncu Türk'ümde tapşırıp alan uçuşlarımız ne maşallah anlattığımız hem de kalan uçuşlarını anlı uçuşlarımız çok umkeyni kendim bir arada da paylayalımız. Bizdeki Vision salonumuz XG1074 FM.
4: Merhamet.

0: mısın?
1: Anlamayatım.
0: Bu da evet misin zoptike kapımay?
1: Riyazacılar yakışımı meyan turpanda ideyem anlayamayı bek içim bu işte. Turpanda kan tret çutta nimdeydi o?
0: Hey, çayını bitti.
1: Şu ama yine kabas bu Gülnur'un çayını yaptı bu katları. İçilatti, ketti, tanışı gelmedi. Meğe kağıt çastı oturdu. Turpanda çastı oturdu yok aşı.
0: Yok ya, Tor Radyosu'nu anlayın Gülnur.
1: Tor'dan anlayıp duran.
0: Tor Radyosu'nu anlayın. Sılı uşetini çürüp anısınız buldu. Doyundun anısınız buldu. Gülnur aldınız ya. Kaşkay konuşadın. Opalık mangal linyada maşın bekçik, bekçik dikkat kıpmenizle, deydu Sıdıkcan Kışkaydın.
1: Buldu rahmet.
0: Kongvangşan taraf maşınla bekçik, deydu bay yigit rahmet. Zat anlamışım.
1: Akka tünüge Kışkaydı yağmur yağmı deydi buna. Biz yağmur yağdı o deyip ilan kamla bazı yağmayı tutamaz mı? Çayın.
2: Nabıkkan, nabıkkan.
1: Oh.
2: Şunda
1: mı? Amde bizge şunda kep kaladık amde. Dep koysak ağızınla gep sepadık amde. Bizde tanqidlar qildimdik şu yağdı mı yağmadı mı dep sizlerden soraqatımız amde. Yağmadı dep koysak ne boldu? Aa dep bizge atıp jürgüçe.
0: Amde bu açta yağmur yağmasmış.
1: Amde bu çıraylı ağızınla anlap baqıl ya. Bunun dike mışında qavar aylar kelgen de ancı bir elan qınmaylı dep Kıpkısa aaa de bizge atıp koysa kaynağı olurdu bu. Şunda ama.
0: Şunda
1: ama. Yağmı da aka de koysanız bu. Bizimizi bilimiz bu.
0: Şunda ama. Yupurgu da pişkanları andımında düşüp atıdı taz. Kızmayı atılırken yamkırı. Pişmakalları kap kaldı ya. Pişkanları.
1: Maybast özgürüş bulamdı ki dedi. Boranşak hazırıldı dok. 14. isla saat 24'te. İşkimi tokus bandın, işimi tokus bandıcı tövelliçi mölçerlendi. Degen uçurunu bağladık Boranşak. Özgürüş buladı ki, tövelleydi ki acıma may bağısı. Bana ama o anargüller, yağmı değilsem kadar. Benim boptu. Bunun dikin, maşındak malumatlarını biz ilan kılıçta alaydı dikkat kılaylı. Demek istedim.
0: Kutan şehri, Beycin yoludu maşıyla bir az göblikin tosuduş yok deydi Ablat Kutan taksi.
1: Minhuacı, Rab Ravan dedi. Minhuacı olsa, aman. Bir mezgül bek tosalga minhuacı şimdi ama kuruluş kılı sebebi.
0: Hazır yolla hazır ravan bak etti.
1: Şunçilik ravan bak gitti. Şunun yaka Dilnur mıydı? Bir anlık içimiz bek kakşıgan. Kaçan içildi. Şu içilgan kimden başla kuşur ben mesaf getti de baktı.
0: Hava tutuk buldu ama yağmur yağmadı. Bugün mü hava tutuk? Sel topa dedi. Şirin evet gen uçurken.
1: Makul makul oldu. Rahmet.
0: Minhuacıya tarafla şunda ravan dedi. Rahmet. Onun başka tuz. Tusnam, Tusnam. Kalasın bu.
3: Yusufları, Yasetçiler, Müşvaktan hayırlık olsun. Eşlerde hava tutup, iki yağmur yağmadı.
0: Buldu.
1: Buldu, buldu.
0: Ko İllon kutusu Koşliniye'de ravan dedi. Bir yetkizdiğen mühim müşçür bakışmı.
1: Yakın mühim müşçür vermezsem de bazı anlı kutumuzu
0: yerip
1: kalırdı şundak. Kaderlik anlı kutular bulup mu uzun yıllık abdumu bulaydıken de. Keçi içi uhlamayı ismini koşup işleyken de. Beden mağdursuzlanken de. Şihu dençi işçimliğini işçiyen deyip geliyordunuz. Bugün Şihu dençi işçimliğini işteniz mi? Yine bir yönge almıştırıp setevliş mükafatı erişiş nispeti 70%. Demek sizini ruhluk kılıyıp uykunuzunu aşkandın başka. İkizini şunda ala atsanız bir yönge almıştırıp setevliş mükafatı erişeleyiz. Demek birincisini 5 köy kalan basınız, ikincisini bir yönge alırsınız. Demek mükafatı çıkış nispeti 70%. Ende bu şihu dençi işçimliği ama vusu dençi de bir zıklık. Asas materyal ne meyese? Toşkan zadiki. Toşkan zadiki ham materyal kalan var. Şeker miktarı tüven hatırcam sana balıdı. Bedenge kuvvet oluklaydı. Her kaysı dükkanların seti valla alaysız balıp ama badiyem ben. Yakın maykaşlaş punktları de. Şu yedeki talla bazarlardan seti valla alaysızla. Onda kosa biz şunda diyelimiz ki bir yutum dençi işçimliği. Sapranızga davamlıq küş qoşudu. Harmaydısın akşam bizning uydiklarning ochiq kelib qaptiki. Chapanini urib palampaydin tashlab etdi.
0: Esamqam chapanni tashlaganga tarang turgan ovoz chiqam deyma.
1: Ey, o chapanning ichida men batdi emasmi?
0: Shunda Mehtimayev bilan, ha?
1: Shu.
0: Xo'sh, endi davomli quchurlading, gulinikini qo'yib oldik, ha? Mavu Beijing Beylo yolla koş liniyatı şunda ravan deydu Abdükerem Hotan'dan uçuri.
1: Nençanlı mı koş yolunuz yolla ravan ki?
0: Şidaçoğlu'nun üstü şunda ravan deydu. Onudukin Çangcanlı koş liniyatı ravan deydu Nijat'dan uçuri.
1: Abdurim Efendi taptanız mı? Pesel'nin

0: Telefon numarı ne?
1: Oğuzuma kendilerini aldı da Sopoş karnına aldı yanımız verliye karak mangayın üstüme soruştum abi.
2: Neymiş o anda?
0: Toruştum ise özünüzden.
2: Açık gerek kötü baksın işler kalemi.
0: Özünüzden işken bu telefondan toruştum ise. Daha bazı bek dostluk getirdi deydi hocam adosla paylanıp kanalla.
2: Şair.
0: Bu olmaydı ki. İsem kem en yakısı nek meydan gekeğini yakışı. Bu mısı geplerini anla kullanmaydı ki hocam. Halık yolu köyürük üstü koş yolunu işte tosal dedi bana. Arzat bol olsun bana. Kımmıtı var uçurun hakikaten verip size.
2: He doğru. Nençanlı koşluya ravanken. Abdülüm ablamı direkme. Çancanlı koşluya ravanken. He tıkıyı ben de atırapla yolla ravanken. İşte bak yolu da maşallah biraz köp deydi o. Halık yolu rica uçağıma o şarıktın garipke. Maşallah biraz köp deydi o. Viper sınıf dostumuz.

0: Ал газ токтош бир кутурушуп экен, ушу газ токтойдуган райылладики достарга ушул учурду бир жеткизип койгон болсок. Шинжаң экылуу газ көрөйдүн эгилинишче Өрүмчү шаары Сайбаг районунун 2024 жылдыки экылуу газ турба асларын жаңылаш, өзгертиш курулуш түрү. İkinci kararlık, Simut Zavutu Aylıklar Korosu boyunca yıkılgı gaz turbi yolunun yetküzüş taksimlaş kuruluşu elip verilgen boğuşka. Gaz toktup meşgulat kılışka doğru geldiyken. Şuna Simut Zavutu etrafıdaki koça, dükkan ve orlada gaz toktaydıyken.
1: 8-nji aynyň 13-nji güni saat 22-den 8-nji aynyň 13-nji güni saat 10-gacha töwendiki orullarda gaz toktaýdy eken. Tianshan quruluş materiallary, kömürniň ornuny gaz işletish, par kazan öýi, Şinşan mehmanxanasy, Tianshan Çüfuşing yaşanğanlar yürüşlük yatak binası. Tianshan kuruluş materialları yani Simut Zavuti 1. 2. 3. 4. 5. rayonları. Yuanyang Gülüki Tianshan kuruluş materialları mahallesi. Şinjan yıkılgı gaz gurohi gaz işletkücülerge şuna asker tutu ki gaz yetküzülgende gaz keçitin saklanış üçün gaz toxtağa vaqtta öy içindeki barlıq yıkılgı gaz klapallarının itik alatta turuşuqa kapalatlı kılış tabi gaz bilen taminlaş əsligi keltürülgenden kiyin andın gaz kırış klapanını içiş gerek.

0: Hoş kaderlik anlatıcılar dek tanladım bala vatka ne?
1: Keşlik yollarınızı bizim rap programımızı.
0: 107.4
1: Katnaş Sanat Radyosu.
0: Dostlar devamlı yol uçurup ben sana bulundum. Kaçkaya'nın iş uçurun tapışır baldık. Birisi Bilal Tortaksin'in uçuru. Kaçkaya Yabak 8. başlangıçtan aldı. Karıştırıp toluk tosaldı. Tosuluş iğir deydi. Kaçkaya'daki dostlar paydınlaylı.
1: Yani birisi emşin şanlığı mı Kaçkaya'dan belgen uçuru. Kaçkaya Yabak görüktün git kalmağında kaldın. Yedi maşin bekçik tosuluş ba deydi.
0: Yo mevlancanmış ıslada.
1: Nereken ha?
0: Yalkın takdım
1: onda. Uyuu, koyan şendik.
0: Koyan şendik, turpan koyan şendik.
1: Dikin nemi degen çıraylık tatlıqan, ne?
0: Enninçü tereplerde yollar avanka daydı. Obdükerim hoten, enninçüle ketiptim ona.
1: Abdurim efendim, ne avazıq çürey?
2: Radyonun torunçlu maturu, radyonun iki.
0: Nem boğandı uyada? Nurlancan yakşı tileklerini bildirip de. Cibaranlarını görme, benim ısımımla Nurlancan'ı özgertip koyduğumu sana devamlı uçuru verip durma dedi. Özgertip koyduk. Yani özgertip koyduk. Hem de sizin uçurunuz karaylı. Cuma Nurlancan. Burun Nurlandı ki. Hazır kendi canını kattık.
1: Yani. Cünü bilen koşaptan.
0: Nurlancan desek mi dakika.
1: Cünü var vallahi.
0: Hakikaten. Bak buraya ekiletken dek anlandı ki. Nurlancan, kendi uçurunuz.
1: Ma, doyundiki dostlarma, xil ovoz qaytayotdi mana Nijatxon Mulligirin Abdullar

0: dasturlardan yetkizdilar. Nur.
1: Gulxar berita uşiq nalo qoşyalışı maşin sel köprüki pasajı.
0: Rahmet. Üzhal.
2: Bir gepi kodamlı yoluşur emarlı kese açığa yoluşur birisi sağlıcağdım hıridanı elir. İşşembezer gelime yani mikşonda cayen gelin yolu arabrağına.
3: Bu Fıran İştipak'ın ravandaysız. Kayısı mesela Tavuz Çandı'nın davenli karab manga yolunu için ravan buluşu mümkün. Lekin pes karab manga yolunu için ravallıkı tazı işlenmemiz. Çünkü nurgun dostlarımız siyada tostları durup demez mi? Akıllısı mesela şair diyen dostlarımız.
0: Kovşin vende atırapla yolla şunda ravan ayna mültka. Tinin selamet bulsun. Bek kızık yaklısız ya ayna siz deydi.
3: Ay yakay Nurlan Can ha. Muşuma belge ofçorumuz Nurlan Can. Davamlık bir yorum cuman Nurlan Can. Hem de şükür ofçor oldu bu anı koçumuzdan.
0: Mevlan'ın ofçorda koyan şen yolu. Ama tuyuk tarafla şun da ravandaydı.
3: Aaa bu Afram Kaşkaya'nın demem size işte bak böyle
0: atsızdım. Kaşkaya itibak yolu.
3: Kaşkaya'dık işte bak yolu da mayadık işte bak yolu sanız hazır. Örümçülük tostlup durup atkalla. Kaya ravan buldu Afram akep yerinle bana.
0: Şu toğır şuru yerinle de dostlarımız kapılaydı.
3: Yakınızda isil misin? İşte bakayım lan ravallıkın tepe edip.
0: Sen şahınızı göç pazarı yeterekle bek tosulup gitti dedi.
4: Beijing vakti saat 20.
5: Anla batkınınla 107.4 katmer.

0: Aş Sanat Radyosu'nun Bebas'ta Anlıkalı Vatkan Yollarınızdı Biz Hemra Programı'sı. Yollarınızdı Biz Hemra Programı'sı.
1: 4-0-0-6-0-0-19-29
2: Programımız ahırlaşkandan kiyen soğukat berilmeydi. Bunda itibar pahaliyetlerimi yok. Su tazıqışına hatırcam işiltip soğukatı erişmekçi boğan anlıkçılar derhal kızıqlı niye telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon kılın. Hangi baldır telefon kısınız, şunki baldır işilteleysiz. Soğukatın şunki baldır behraman bulalaysiz. İşkilenmem, işkilensiniz fırsat ütüp getirdi. Yeni bir kıtım teklif koyay, bugünkü pahaliyetimizdeki məxsidi istimalçılarını hatırcam kılız. Əksiz snap işiltisiz, yarımısa mal kaytursunuz buludu. Pul ne ayğı bölüp töleysiz, süpet kapı altı ba, soğukat berildi. Aldın telefon kan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setiştin kiyinki mulazmet kapalatke ege, hatırcam setivasınız buludu. Bundaq yaxşı fırsatını ötküzvetsiniz, əmdi tapanmaysiz. Fakat bir kaç yıl san kaldı. Teke telefon kımıgan bolsanız, vaqtını çın tutup, kızıqlı niye telefon numarı 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon kılın. Fırsat ganimet.
1: Şundaq, sağlamlık nahayt mühim. Bu itibar pahaliyetini ütküz etmen. Dərhal 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 telefon kılıp, pahaliyetke katnışın.
2: Bu xalcamga rahmat. Oxirida e'tibor faoliyatining mazmunini yana bir takrorlab o'tay. Haqsiz o'rin tutib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz. Ishiltib rozi bo'lsangiz, pulni eyiga 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Rozi bo'lmasangiz shartsiz qaytarib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sir, süzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalaguchining supitiga 3 yil, yadroliq uskunalarning supitiga 5 yil kapalat qilish e'tibor faoliyatimizdan bahraman bo'ladi. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 4-0-0-6-0-0-19-29 4-0-0-6-0-0-19-29 Oxirgi fursatni chin tutib, darhol telefon qiling.
0: Hoş kaderlik anlıkçıda yollarınızı bize merak programımızda yukarıda ama o su tazda süskünü sakkıdaki çendirişlerimizde anlıp et onla.
3: Şunak.
0: Eğer ihtiyacık boğun anlıkçılarımızda yukarıda değilken namur bilen Allah'a kulasın.
3: Şunak. Ayrılı çoğun buluşka tek işlik bir süskünü kaldı dostlarımız o ilişki bakanla.
0: Onda olsa anlıkçılarımız yani silah için mülazimetimizi devamlaştırıp yattık dostlarımız. Her kaç yol bileklerinin yani kımmetlik yolu çürü ben sana buludu. Benim
3: şunak. Mahkumat. Bizden beşin numarımız, doyun numarımız, Şepinha numarlarımız Şincan 1074.
0: O da zaman kusurumuzun uçuruları kırsak Paşa Gül'deydi. Maşinamın bank kerzi muşu aydı tügeydi dedi. Demek muşu aydı tölüsü tügeydi kendi.
3: Oyun mübarek olsun.
0: Bankı verip ütledikten buraya resmiyet var mı ya pulunu tölep boğan dikim buldu mu dedim. Siz aşu kayadın becegen bulsunuz. Şuraya barışın mesela tötes dokanı becegen bulsunuz. Bankının ki isabatı tügeydi demez mi? Tügeydi şöyle elip aşu tötes dokanı barışsız. Basınız C2C'ye degen bir resmiyetlere bak. Ya poşta arkalık sizge evet verdi. Ya kımsa siz şu kazıvendiki motorlu katmış vasıtlarını başkırış oranına verip adaptranızı kolunuzu ilip C2C'ye degen tam onu baskılsınız buludu.
3: Çimazan yolu bilen karmay garibi yolu kesişken iğiz kızılcırakta maşallasal bel köp tosuluş bağdaydı o rişten uçuri.
0: Buldu.
3: Onun başka şerq aylanma. Şarkı arkı bulak kutsudun Lüdavan tırap geldik tosuluş ba. Lüdavan karapman kandı sel tosuluş ba deydu.
0: Hazır bir kısım yol bileklerde hakikaten tosuluş ba ki. Mesela Şimalı Vokzal yolu. Şimalı 3. yoldan tatip Divupu körükçe tosulup gitti. Tahminen tosuluş 3 kilometreden aşıdı. Tosulgan yolunun sebebi ne için tosul dediğe baktıra Divupu körükünün yenindeki cacizenin ki aldı da Katnaş ve kaysı bu toşu sebepten toslaş yakırken de genişlerini yollabdı.
3: Beijing beylu mu dostlar ama bu şarıktın, ya garıptın şarıkke bu liniyada tosuluş bakken ha?
0: Şimdi bayan begen uçurda karga uçur mevlanımız koyan sende dedik ha. Koyan sendeki şu yeryüzünün temperatürsü. Mesela Turpan'da 43 Celsius grası olmasa koyan sende yeryüzünün temperatürsü 69 Celsius grası.
3: İlki ölçü güçte şuna çıktı da.
0: Şunda Mr. Envercalla bayum yani 10 minutla aldılar da. Uyuyeti tütün yollarını ütepteki koşulun işte maşini köp leken toslup kılışı yok dedi. Belki bu uçur hazır mı? Küşke iyi kebap kılışı mümkün. Mekin de bayıldım.
3: Mavut Çançın Beylu'nun ki akırkı bölekleri koşlu niye de araba neydi? Mayolu araba gerekmedi.
0: Ямғырмыш құшқаш тікір қойған.

0: Mana ma balının 8-nji aýynyň 3-nji gündän kinki tunjy gitim anlaşy bagaşga hazyr.
1: Ha, ukmaýdy şoň.
0: Radiony içipdi kim sözle alatdy?
1: Rahmat ef. Bäsli boludy. Bäsli boludy.
0: Dawamlyk durdy, anlaýtdy bu Ali Muşafan. Aýşam Gülmaýlam, rahmat, ýaxşy bahalaryňyzga maýallaşdyrgyňyzdan intan hursan bolduk. Başdan ahyr programamyzny ýaqtyryp anlapsyz. Rahmatçyma sizge.
1: Ma Sertem Kuroranyň Nanhudyky ornyny näde dedi dep sorap bilgen Nurali. Sizge ýazmyça ebet goýdukçymy? Çangçun Ardy.
0: Çangçun Ardy ýylda bilýsiň ha. Çangçun Ardy ýylda bilýsiň.
1: Nanhud tarapda.
0: Aşu Nanhu.
1: Nanhu
0: bekat. Ýa Nanhu bekatdan aldyňyz azyrak men oň gol tarap gaýrylsaňyz boldy. Eger Dawhan izleymesiniz, Chongchun Ardu deple Dawhan kirgisiniz, del aşu Sertem Karavran'ın ki aldığılı apırda, cuma.
1: Ma çinginlu treplerde, maşallah köpke dostla.
0: Şuna kılıp kadirlik anlı uçulamda bir yarım saat silah üçün mulazimet kıldık. Bu bir yarım saat vaktimiz mu hakikaten ait tez ötüp getti. Bu bir yarım saatte baştan ahir programımız ne anlı uçularımız mu hakikaten köp. Hem de işten çöp. Şilerini tügitip anlayan dostlarımızın bağlı. Eken bir kısım yol belekleri teki toluk içilip ketkini yok. Yenili avalkı dekildeydiğinimiz tosulup kalan yol belekleri turbatkan kaderlik anlayışla temkillik bilen sahlış anlayan ümit kılımız menzilanlığa bir hatar yetip verişinin özü en hoş anlarlık bir işçi
1: madem. Yenak dostlarımızın rahmet yetiş bilen birge programımızı ahırlaştırdık. Yaktırıp anlayan dostlar rahmet. Programı yetekçisi Zepar Mamtimin. Nöbetçi muharı Zepar Mamtimin.
0: Programı reyasatçıları Kunduzay Turdu bilen
1: Mevlut İbrahim.
0: Hayır hoş.
1: Hayır hoş.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımızın yaptırıp anlayışlarını karşılamız, ben Riyasetçi Daniyar Mahmud. Bana programımızda başlı olduk, anlayıcılarımızın ki programımız uğurlaştırılgan mesmulan anlayış yeni dağımlık, uçurulan yolla pırşını kızın karşılamız. Dostlarımız kayısı yol bileklerde kit parçla, kayyalada durup programımızda anlamadısla. Programımızda katnışıp uçurulan yolla pırşınlarını kızın karşılamız, 5'in sıpımızın numarı XC1074 FM. Ondaqtı biz yollanik ahvallarga qarap qaylay. Hazır saat 21-dan 22 minut ötüpti. Hazırınki özre Ürümçirikke tosılgan yol bileklerden Changchun utur yolay. Janubdan şimal qarap manga yönüşte maşinlar köp tosılış barken. Onundan başqa Qashqar qarbi yoludumu maşinlar köpken, Merhaba yollardumu maşinlar köpken. Nuqtuluk muşu Chichangkou su taraflarda maşinlar sal köpərekken. Yani muşu şehirçi qarap manga yönüşte. Onunun başka Suju Şarkı Kutsu'nun koşumcuları ısmiki sallikleri Doktor Hansı'nın aldıda maşınlar köpken. Hongguangshan yolu, yani mışı Kıran Şarkı yolu'nun Çidavan tarafı karapmanga yolu işte maşınlar köp tosuluş bakken. Şarkı taşkı aylanmadı mı tosuluş bakken mışı Liudavan tarafı yol bileklerdi. Onunun başka Liyushan Canıbi yolu tarafı mı maşınlar köp tosuluş bak. Amda İhtipak yolu'nun ki ahvalı karapaksak mı hazır? İhtipak yolu'nun ki tosılgan yol bileklerimişi Şan Yangpuo taraflarda maşallah sel köprek. Daven şimali yolu mu maşallah köpken. Daven cenubi yolu Miran'ninki aldırı mı maşallah sel köprekken. Yen'en yolları mı maşallah sel köprekken dostlar. Onun başka karaydıgan bulsak tosılgan yol bileklerden 12. otlarınki etrafıdaki yollarda maşallah sel köprek. Lekin alayda tosılış ahval yok. Suju yolu ütüşümü körük ki körükninki asti. Janubdan şimal qarap manga yönüşte maşallah sal köprekken. Onundan başka yana qaraydıgan bolsaq, xalıq yolu ütüşümü körükke körükten düşüp, nämerge qarap manga yönüşte maşallah sal köprek. Jongyi doktorxanasının atrapıdaki yol bilekleri, çita yollardımı maşallah köpken dostlar. Şu üçüncü körükten düşüp, Longchuan kutisi qarap manga yönüştümü maşallah sal köprek. Anıballa saqtın saqlaş doktorxanasının aldırımı maşallah köprek. Adil Soğut Sarayı'nın aldırımı maşallah köperek. Onunla başkamışı Sılu Tianşan Mihman Sarayı. Yani burunki Tumarısınınki aldı. Müştereplarımı maşallah sal köperekken dostlarımız bir hatarlıkka dikkat kılgaysla. Bana programımız başlayıp dostlarımızdan uçurla yitip gelişki başlayıp da anlıqçılarımızla bir karşı evetken bulsak. Mina isimlik anlıqçımız kuşkepsiz karşalımız. Dempingninki tokı kanmağandı. Yolda turup kaldı. Yaxşı niyetli kişiler olsa, bir yardım kalan olsa da bu qeyrindişimizden ki orne Saybağ rayonu Yashanjonglu 228 deydi. Alaqıl telefon numarı 138-399-6642 138-999-6642. Qanim şu dostumuzga yardım kılışına xalaydıgan qeyrindaşlar maşinisi otanmay qapdı. Bir yardımlaşıp ot aldırıp bergen bolsanlar. Yashanjonglu tarafdan. Abdikerim efendim hoş kepsiz karşılamız. Abdikerim efendimninki ovozla quchurna olaydı.
1: Yol xavra, yiz kelet yolu, yolu şimdi ravan.
0: Boldu, davamlıq ravan bolsun. Baxit isimlik anlıqçımız mı hoş kepsiz karşılamız. Keşliğiniz xeylik bolsun. Səvi siz mi hoş kepsiz karşılamız. Keşliğiniz xeylik bolsun. Abdu efendim hoş kepsiz. Yolu quchurib yere ihtipoq yollarda maşallah sal köpərək deyib də. Dostlarımız paydınıb qalğaysla. Onaqtı anlıqçılarımız yana dağımlıq uçurlarını yollab duruşunlarını kızın karşılarımız. Əmdə biz bugünkü programımızı oranlaşdırılgan məsmularımız haqqıda sizlərgən qısqıcı uçur berib ötkən bolsaq. Programımızda aval 2026 yıllık Dünya Yaşlı Yenik Atletik Musabıqısıra Dövletimiz Komandası 2 altın medalga erişti. Senok Jongo Aşkar Musabıqısıra Robertson bilen Selby 16 kişilik mahir qatarı kırdığı qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Programımızdan davamında yazda ısıq çay ise ısıq ütüp gülüşünün aldına ağılıp oludu. Daim şoklu işinin paylısı köp qatarlıq məzmunlarda savatlarını sözəb verimiz. Qeynəmsi Rusla əmdiliyik tanla bugünkü təntərbiyə və sağlamlıq programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda dolanıştıratımız bayatın bir dostumuz yardımcı muhtaç diye kandak. Alakalı iş baktığında mı ya ki şu mina anlatkan bozsanız bazı bir uçur bir vatken bozsanız sen kanet bağın şeye bir yardım kılışını oylu şu atkan dostlarımız

0: Hürmetlik radio anlaşılığa. Səpirinizde bu sırdaş programımızı anlaşılığını karşılımız. Mən Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radio anlaşıcı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlaşılığını çin dilimizden ümit qılımız. Mən Riyasetçi Rısalat Qasım.

0: Səpər üstündəki cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümlişini xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oxoy, səpərinizdə biz sırdaş.
5: Hürmetlik radyonluğucu dostlar, havarayı toğırsıdaki tövendiki ufçur dek tanladı boludu.
6: Kısmen caylarda temperatura 40 Celsius gradustun aşıdı. Şincan'ın köp kısım caylarda yeni bir növetlik yukarı temperaturlu havarayı körüldü. Yakınki bir neç günde Cenubi Şincan, Şarkı Şincan'ın köp kısım caylarda temperatura 35 Celsius gradustun. Turpan, Kumul'nın kısmen caylarda 40 Celsius gradustun aşıdıken. Bunun başka, Şimali Şincan'ın garbi, Tianşan dağları rayonları, Cenubi Şincan'ın garbi Katarlıq çaylarda oturhal ve katlıq yamğur. Kısmen çaylarda karı yamğur yağdıken. Yakınki bir neç günde Ürümçide temperatura tədirici örlep, temperatura 34 Celsius gradusu qeydediken.
5: Demek kadarlık radyoyanıcı dostlar temperatür diyene örleş bulu vatadı belkim ölüş gündü başlap dostlarımız meyiz kıldı ya. Sırtlağı çıkan vaxta bulup mu çınkı düşmez kıldı sırtlağı çıkan vaxta küllük edebilişini unutmanla taladaki paliyatını biraz azaytaylı dostlar çınkı düşmez kıldı. Sıkı tüpkamısın bulup mu yaşanğalı balalı salametlik edin mesele bağla əslamçı ama asas kesili bağla bekerek dikkat kılışınlarını tavsiye kılımız. Ürümçinin üşküllük avarayı ehvalık karsak hem de Ürümçide bugün kündüzden keçigice hava uçukken yukur temperatura 37 Celsius gradus, tüven temperatura 23 Celsius gradus buludu. Demek hem de bugün xeyli umdan isiydikken.
6: Dobra.
5: Ət kündüzden keçigice hava uçuk bulup keyin bulundu. Yukur temperatura 34 Celsius gradus, tüven temperatura 24 Celsius gradus buludu. Bugünkü qırğanda əti biraz yaxşıke.
6: Әмді мүші айының 13-ші күні күндіздің кечігіче ауа ұчық болып кейін бұлытлың екені. Юқыр температура 35 Celsius градус, түвен температура 24 Celsius градус болды екен. Ені анч пәрік қымайдыке алдыңғы бір көмілін.
5: Алайды пәрік ең кен достар, лекен әмді мүші ұсық қаваның өзіге қас бір яқшы тәрәпліре болды
6: үшінді.
5: Neç gün ancımıcı salkındı valdıq, hem de bir neç gün ısıp tutsak, onun da yine hava soğuk geçse, ey ıskavala ne dedi deyip kalımız bazda.
6: İşte deyimiz de inatla.
5: Onda bolsa dostlarımız, muşu salametliklerine bakarak dikkat kılınla, çeni kıdığan dostlarımız bolsa, yaman çınkı düşmez gildi çıkıp, çeni kıvamay ettigen keşte, muşu kün oldurganda çeni kışına asas kılsanla boğudak. Qadirlik radioyanıqcı dostlar, bəlkim nurgun dostlarımız turpallağı berib, qumğu kömülüb kəgən buluşu mümkün.
6: Doğru. Mənim
5: ətrafımda şəxsən nurgun dostlarımız qumğu kömülüb özünə anaydı. Qumğu kömülgəndən kiyinki bədənin yinni qop qağallıqı, qatarlıq bir qatar, bir xil yaxşı təsiratlarını bizgə həm bəhirlidi çox, fırsat olsa bizdən bağımız var. Həm də muşu qumğu kömülüb davalınışının altın pəsliyi dostlamana. Desek buludu hazırcı.
6: Doğru.
5: Bək ziyadı onda biz çidiyan muğdak ısıqma əməz şuna mı yaşar? Həm de o 6-cı aylada bir vağan bulsaq turpanının ki havası mı tazı ısıq oldu o vaxtda.
6: Doğru.
5: Bir dostumuz əvət ütkə bir günü bana 50 oldu bugün. Dəb, onda vaxtlarda çüsək bulub mu səl çoğunla olsa kötürəmək qaldı. 8-ci ayının 5-ci gündeki tomuz ısıq güllərdə turpanda hava teximi ısıb, xudu tunurda qızıb gətdi. Turpan şəhərlik Uyğur Tibabət Doktorxanısının qumilən davalaş mərkizdə qumğu kömüldüğən adam intayın köp olub, qaynam taşqılıqı çömüb, bir yıl

0: onusu kontiyo yok, onusu soğuk su, şikilin bombayit ki şunun lan. Bir günde bir dadaşını uçurtup gelip ben. Karsam keçede oğrunup itip atıdı yotkanga, paktı yotkanga. Yine girip, ey aka, desem jim durdum. Aka, aka, desem. He? Tep gözünü açkan. Siz kaç gün oldu ki kegeleydi desem ben bir ay oldu demiş ya davalını vatkılıydı. Siz neyim de kegentiniz desem şu bellikteki, bedendeki yüllük ne alay. Onun ki orkulay dep kegen. Degente orkulduğunuz mu desem bir ay oldu 15 kilo orkulaptım edeydi.
1: Vuyu, rauru sünümünü görüp dondavsa. Mandakken emde belki emde bazı dostlarımız oruçluşu mümkün, bazı dostlar oruçlumaslığı mümkün. O mu bedendeki önemli yüllüknün ki ehvalı asasen bu demez mi? Lakin kispeyi talaymen ki put kol ağırkığa acayip payda kıldı ki. Emde sinin çidimaslığında ufkam yaş berkı var da bizde.
0: Şu bu şu emde.
1: Hoş yakıdı. Ahırda yığıp etkanda yaşta. Yaşta. Yaş balla kızıp durdu. Bizdeki emde yaşlık olamda, otur yaşlıkların ağırlığı da kep kağalla sel ısıqını halaydıgan bop kaldık emiz. Onda bazı kaderlik radyoanlıqcı dostlar köngül aramanlığa yıkımlıq naqşıladın dum tas dum nosunaydı Adılcan Memtimin orullığan.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpərinizi biz sırdaş programımızdan alavad silab. Əmdi radio sayayda sayıbımızdə, abayatdan qırmızmınımızda, müşü turpanda, qumğu çüşünün yaxşı tərəflərini dostlar sözləb bəgən tıqa. Əmdi köpçülükke 8-ci ayda üzümünün xuşidiqi dolğan turpan buyluq doğrusu sözləb berimiz.
1: Sekizinci ayda Şinjandaki turpan boylu kaynak turmuş ve romantlikka tolduğan bulup, yettinci aydaki tomuz ısık bilen hoşluşup, sekizinci ayda turpan üzümü pişirdiğen altın mezgilini kütüb aldı. Milyon mu üzümlükten mol usul ilinip, üzüm pilekleri sangılıp, yeşillikı pürkündü. Bütün şehrini üzümünün hoş yedi kaplaydı.
0: Üzüm bayramının yadırılık asası pahaliyet meydanı bulan boyluk menzi rayonu 8. ayda en güzel tüske kirdi. Pütkül takçılgısı katmakat üzüm pelekler bilen uğralgan bulup, 13 kilometre uzunluktaki üzüm koridoru yeşillikı pürkünüdü. Koyuk şah yupurmakla girelişip, tabi sayven hasıl kılıp, çöllüknün tomuz sıkını mükemmel ayırıp durdu. Uzun koridordu manganda, meyin şamal pileklerinin yenik sipap ötüp, yani pileklerini yenik sipap ötüp, tatlıq üzümlerinin hoşidini ilip, İntayın salkın rahat huşava mənzimizgi uğurludu. Bu köpçiliknin turpanğı boğan korq ısıqı çıdıqılı bolmaydı degen təsiratını pütülləy ağdırıp taşlayalaydı. Mervayittek sapaq sapaq kişmiş üzüm, sayvı üzüm, kızıl sayvı üzüm, qarqat üzüm qatarlıqla şahları kötürəlmügü dəkalətdə məy bağla pişidu. Yap yeşil, beğirən, qaramtül üzümlə şahlardan sapaq sapaq sangılap durdu. Danısı toq. Şirinlik bu üzümlerini kolunuzun sunupla halganca özgülü boludu. Bu 8. ayda turpanğa təvə bolğan çeklik məzgillik şirin təm hesablandı.
1: Ma üzümlerini de pəcəb üzüm yegim gəltürüb ettiniz ha. Abay digendeki ilgide küçük üzümlerini, karamtul üzümlerini, acayip yegim geldi.
0: Üzümünün türleri pek köpemez mi turpanda? Onun üstüge acayip tatlı, acayip şirinde.
1: Doğru. Her yıllık turpan üzüm bayramının məzmunu en tayin mol. Medeniyet sayahat, ixtisat soda, halıq örüp adet, muzika, bazar qatarlıq köp xil ölçemini qaplab, bütün küş bilen bütün rayon şatlıqı cümgen medeniyet sayahat katta merkezini bərpa qılıdı. Mənzara rayonda üzüm başdemi qılınğan bazar bərpa qılınıb, 100 xildin artıq üzüm turi, yani sorti, üzüm harqi yürüşlük məhsulatları, turpanın özgici meyve çeviləri mərkəzli körgəzmi qılınıb setildi. Sayacılar bir punkit şekilde körgezme kılgaç, garbi kısımının esil meyvelerini talap seytival alaydı. Gayri maddi medeniyet mirasları bazarımı mas kademle içi bitilip, üjme kovzıqıdın kağız yasaş, sügettin sivet tokuş, kağız kıyış, uyğurlarının en-enmi tokumçılıqı, keştikçilik qatarlıq gayri maddi medeniyet mirasları körgezme sayacılarını 1000 yıllık ipek yoludaki gayri maddi medeniyet mirasları yakın aralıqtın körüş, yiz kılış imkaniyeti iyi kılıdı.
0: Kombilen davalaş muziki şatlıq bayrami. Keştik pazar modi ikimi oyunu keçi mənzirsige özgeçi tüs koşudu. Kündüzü üzüm üzüş, gayri maddi medeniyet miraslarına aylınıp görüş, esil araqladını hazırlanış, keçisi keşlik pazarına aylınış, muziki anlaş, seyyarı oyun koyuş qatarlıq türle, turpanın yaz güllerdeki bütün güllük şatlıq bayramını çökmü şekilde his kılışka tamamen yitidu.
1: 8. ay, Şinjanın medeniyet sayacılıkının altın mezgili. Üzüm bayrami, meveçi ve katı merkezi bulupla kalmay, tekhimu muhimi yipak yolu medeniyeti yuğurulgan. Rayon medeniyet sayeti hem türütkü buladığan mühim sekne. Her kaysi caylarının medeniyet sayet baylıqları turpanğı yığılıp, esil öz optimobil sayeti liniyesi. Ailevi mihmahanı kesip altı ve medeniyet sayet məhsulatlarını ortak ilgili sürüp, bu yipak yolu kadimi şehrini yanıcı hayati küşke yıkılıdı. Yazdan en ısık günleri Şinjanğı kelgende. Çokun boyluğu berip, üzüm bayramından ibaret bu şehrin tam uçuruşuğa katnışıp, hemen yer yeşillikı pürgengen. Bütün şehir üzümünün hoş yedigi tulgan turpanın en yıkımlık, en avat yaz mənzirisini tamaşa kılışını unduman.
0: Yaşara her kadın muşu radyo sayaydı sayıpımızda bir yerlerini tonuştuğa vaxtımızda birinci öp özümüzden bağız kepti de.
1: Doğru.
0: Abayatın turpanı minin bağım kep ketken hem de siz ısıqtan kokum ediniz. Lekin üzümünün gepini anlap yana bağız geldi. Aşta gepken dostlar, silahın mı bağınla geldi mi dostlar? Hem de biz nurgun pilallarını tüzgen tok. Her bir kıtım şu programda sayat manzara yollarını tanıştırgaç çokun bir berip bakımız cuma ödükilerini eyle billi baramdık desi billi baramdık de.
1: İşkimiz...
0: Planını tüzümüz lekin fakat birerini mi emelge aşırıp bakımız?
1: İşkimiz muşu radyo sayatı arkalık tüzgen planlarını bir yezip çıkıp karan bir breşkay demilişimizle eyle bağımsak o bir planmayımız o yamancık.
0: Aldı bilen birerini bir emelge aşırı eyle yıkın etrap dikini ya.
1: Aşım bu mağadı şu.
0: Aşım bu mağadı değil mi? Demilişler odul kemeyi vatadı digendek dostlar.
1: Çokun buldu.
0: Çokun bulam da. Şineyle onda olsa. Aman bir günü ma yıkındı ki sayat rayonu'nun berip gileydi. Yaşlar bilen berip oynap gelse ma sayatçı başkıca peyze buludu.
1: Al, kuşmayı da anında.
0: Asile pilallaşını bilisile, erhil bir hıl sayat ki yine ma da huruşlarını ketip durusile tekne peyze buldu kanka şunda mı?
1: Doğru.
0: Dostlarımız mı şu Turpan'ın gibi çıkan teman Nurgun dostlarımız Turpan'a bağız kep getti. Turpan'dik sayatlarını bizge resimlerge tatıp evetip de Turpan'da kum kümülü vatkanma dostlarımız bakken. Turpan'daki üyba dostlarımız mı bakken. Hem alanın her gün naydı könüllü hoşal özsün dostlar. Hazır yolla acayip ravango. Turpan'a bir ışkı mı? Pek uzun vakit mi ketmeydi? Ertigen berip keşke kegilimi buludu. Kelduk deple berip oynap kemem sizler dostlar.
1: Onun üstüge keşlik pazarı ben sizge aldım kıtım deple gen. O bek bek beyizge dep keşlik pazarını hazır tekhan beyizge bitip de o. Berip kumgu tüş, eğer deyli ki kumgu tüşünü halamaydıgan mendek dostlar kalsa. Şu ertigenlere şu buyluğunun içine kirep. Acilik şıldırılıp ikuvatkan ikinin üstü gelgerek ben canlarını kuyup şeydi yatı da kallaba gelgerek sayıda. Eşedim de o yetip huzurunu buyluğunun içini bir pekırap onun ikinilik van konla zilan yap. Yap buğan ekken keşliklerim de o ayınlıp çıkıp keşlik pazırıga aşı buyluğun yıkın aşı pazırı keşlik pazırı çoğ. Aşı keşlik pazırıga berip abaydı kendeke üzümlen yap. Onun için şu turpanın ki tılsa tamaklarını yap, özgeç tamaklarını. Ayda kelsek buldu birer gün verip oynayıp kelsek ne ait peyzemez mi?
0: Buludu. Ameliyatı kumgu tüşü atkalla aşta kılsa mı buludu. Kumgu tüşü atıp buyluklağa verip, keşlik bazalağa verip, hazır turpanla minsularımı acayip peyze yapıp gitip de. Her hıl temideki minsula resim güçüşeyle, şıkılıp hatır kaldırayla bir hıl. Ay bu ne digidek ya?
1: Ay yaman peyze yanında.
0: Ay şıkılıp hazır terakiyatıge acayip hop gitip vardı dostlar. Mesela özenlerden şeraitde karab, minsula diye de buna böyle bir eşki güllük sayat kıp gülümüz digen dostlarımız umu buludu. Andın kumgu kümülümüz digen dostlarımız bosa ailevi aşındak nurgun mihman kallaba uyadı yatkaç kumgu yıkını. Çüpkesenle umu buludu. Şıkılıp demeliş

Dostlar, yukarıda biz Chen Yixun bilen Wang Fei urunlagan Muhabbet üçün namlıq naqşını anladık. Em tanlaydığan naqşımız Eminjan Yusup urunlagan Şahla Közoğun namlıq naqşı. Dostlarımızınki yoluqçurları bakya yanlap yetküzü deyli. Qashqa şaharınki birinci otur mektabdan aldıdık yolla koşulunuştur avan dep doaptır Eminjan. Andin Şinfu, güzel nur qatarlıq dostlarımız miyak durup anlavatımız dep söz kaldırıp durup. Rahmet dostlar.

Dostlar, bir 107.4 Qadına Sənət Radiosunun Xeyirli Qaxşan programısını dağımlaşdır attığımız programımız Şincan Radio Televiziya Stansısının Taratqı Aptisi Solution Team Masqadamda anlatıldı. Programımızın Solution Team Aptis arqılıq anlaşanlanımı qızğın qarşalımız. Avarayın sorğan dostlarımız çıqıraqken şuna aldı bile Ürümçi ayarının yakınki 3 gündeki avarayığı bir qarıb etkendin kiyin. Andın Aptin rayonumuzdaki qalğan şəhərlərinin yaqınki 24 saat içindeki avarayığı qaraylı ya dostlar. Ürümçiga qaraydigan bolsaq yaqınki 3 günde bugün keçidən ət gündüzgüçe hava uçuq bulup keyin bulutlu nudu temperatura 20

Dostlar, yukarıda biz İnaq Aile Namlıq Moğolca naqşını anladık. Əmdə anlaydığan naqşımız Abdursul Ubul orunlağan Mağın İşen Namlıq naqşı.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kıldı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etmeyin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla, etikali günler hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınan kaçarımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi, sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezlilik taamlığı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzus teklanıp küp yeni bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atigarligingizga xayrlik bo'lsin. Bugun 2026-yil 8-oyning 12-kuni, chorshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6-oyning 30-kuni. Nishan xuddi kepinakka o'xshaydi. Siz uni qo'llab tutmandingiz.

Qadirlik dostlar, əmdi deyikdənlə turmuş bilimlər səyibimizə uğurlaşdırılğan məzmunlarda bolsun. Aldı bilən dostlara hava sıp ketkəndə morunu toğlatqoğu selib saqlaş kerek deyən məzmunu sözləb birimiz. Hava qatıq ısıp ketkəndə daim soğuq say tayarlaşqı işlətidigən morunu zəhərləniş hava qatıq ısıp ketkəndə daim soğuq say tayarlaşqı işlətidigən morunun zəhərləniş əhvalı görüldü. Temperaturu yuqur bolganda köpçilikke quruq morni suguchilab toŋlatqonun suguq saqlash bölümçisi quyup qoyishni tavsiya qilamiz. Bunda qilganda tehim bexatar bo'lib qolmay, morning ta'mi tehimi yaxshi bo'ladi. Quruq morni chilab köptirganda yana tövaniki bir qancha nuqtaga diqqat qilish kerak. Birinchi, chilab köptirishdan burun morning sirtqi yuzini pokiz yuyib, pokiz qachiga su quyib chilab qo'yish. Ikkinchi, chilab köptirgandan keyingi morning sirtqi yuzida yepishqoq narsalar yoki g'ayri-puroq bo'lsa, mikroorganizmlarning zo'r miqdorda ko'payganligidan darak berdi. Bundaq morni cho'qim tashlab etish kerak. 3-chi, quruq morni bir qatimdilar bak ko'p chilab köptirmaslik. Köptirgandan keyin tezdan pishirib yeb etish kerak. 4-chi, chilab köptirgandan keyin 24 soatda yeb bo'lmaganda morni yangi pitis saqlash xaltasi qajilab to'ng'itish bo'limchasida saqlash. Yeyishdan burun yana bir qatim xo'rda pishirib yetish yoki qaynatib yetish kerak. Qadalik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Көз құрғақласа, чарчыса қандай қылыш керек? Көз чарчашны пасайтыш үшін ең қылышқы тегешлік іш электронлық үскілләрні ішлетіш вақтыны азайтыш. Әмді электронлық мәсулаттарыны тоғыр ішлетіш керек. Мәселен, компьютерді мәшғулат қылғанда компьютер білен 65 см әтрап

Qadirlik do'stlar, programmamiz Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu apsi Siloshiting namoz qadamda anglatildi. Programmamizda Siloshiting apsidami anglashanlarni qarshi olamiz. Biz kelgusida erishishni ko'nglimizga bukkan muvaffaqiyatlarning keyiniga nurg'un mag'lubiyat va qiyinchilik yo'shirilgan.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapchisi Solushitingda mas qadamda anglatildi. Programimizning Solushiting aptsirma olishingizni qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bugungi programimizda mundaq mazmunlarda

Anlatış berimiz. Yurtumdaki yeniliklar sayfamızda Ürümçi yukarı yeni teknikalik kesipler tarayqiyat rayonunun kalıplarını ilidirgan davalaşını mahallelerge ilip kirgenlik doğrusunu sözlep berimiz. Yarkın isim sayfamızda memleket boyca xalq razı memur. Qonjirab çigiradın kiriş çıkış çigira modabiyyat eşürüş bunkitinin xalq saxtısı Sunchau.

Qadirlik do'stlar, oldi bilan diqqatingizga programmamizning Shenjangdagi yangiliklar sahifasi bo'lsin. Kimon 26-nji yillik Jongo Shenjang 11-nji navbatlik uruqliq ko'rgazma savdo yarmankisi 8-nji ayning 6-nji kuni Sanjida boshlandi. Asosiy yig'in maydoni Shenjang yezegilik ko'rgazma baxtisiga ta'sis qilinib, 3 kun davomlashdi. Bu navbatlik ko'rgazma savdo yarmankisini Shenjang uruqchilik jamiyati, Sanji Huizu avtonom oblastlik zamonaviy uruqchilik kasbiy birlashmasi qatorliq o'rinlar uyushtirgan bo'lib, Jing Tianshan Yezegilik Pan Texnik Cheklik Masuliyat Şirketining Pan Tadqiqat Sort Yetiştirish Yengilik Yaratish Basisi Jing Feng Yuan Yepek Yoli Uruqluq Natijalari Körgazma Ülgü Körsetish Baxtisira Mas Qadamda Şöbe Yig'in Maydan Tasis Qilindi. Asosiy Yig'in Maydanidagi 3 Körgazma Zalida 300 Ölçemlik Yayma Orni Tasis Qilindi. Etizdiki kömü qunaq, kevaz, köktat, tavuz qoğun qatarlıq 517 xil əla sort körgazma qilindi. Yezegilik maşinleri körgazma rayonda 52 ilgar üskünə nəx meydanı görsülüb, rəqamlik yezegilik aqıl üskünəsi qatarlıq ilgar texnikilə toluq namaya qilindi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

Şinjan təbiətinin ətivarlıq balısı. Hayvətlik Tianşandın bir bayan tarım oymalı qıcı. Güzel Qanas gölüdün hayvətlik yalqın taqçı boğan bu güzel mənzirlə kişini hayacanğı sanmay qanmaydı. Tianşan etkidə şadiyanı usul hərkətlər bilən kişinin yürək tarını çəkidiğən naqşı sadası bir gəvdiga ayınlık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdonlığı bilen sizni közleriniz ve kalbinizde huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafetki teklif kılıdı. Hani Güzel Şinjan'a kadem taşırıp kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Avtomobilda, uyda, shundoqla har joyda 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angling. Xushol minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 qatnash san'at radiosining programmalarini angling. 107.4 qatnash san'at radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.